0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
2: Çağrı FM.
3: Hazreti Ali'den öğütler.
4: Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa, mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin.

0: Fedakar ve vefakar olunuz. Müminler bir arada yaşamaya mecbur ve mahkumdurlar. Bir arada yaşamanın olmazsa olmazı fedakarlıktır.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şöhreti, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurunda.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefede hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi khafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, O'nun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, O'nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, O'nun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, O'nun koruyup gözetmesine iltica ettim. O'nun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Ömer İbni Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse geceleri okumayı alışkanlık haline getirdiği şeyleri ve duaları okumadan veya tamamlayamadan uyur da sonra onu sabah namazıyla öğle namazı arasında okur veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Kim bir oruçluya iftar ettirirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: İbni Ömer'in, Allah onlardan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Çok sevdiğim bir kadınla evliydim. Babam Ömer, o kadından hoşlanmıyor ve onu boşamamı benden istiyordu. Ben de boşamak istemedim. Bunun üzerine babam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bana, o kadını boşa diye emretti.

0: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ramazan ayının son 10 günü gelince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geceleri ibadetle değerlendirir, aile fertlerini uyandırır, ibadet yapmaya teşvik eder, kendisini ibadete verir, kadınlardan uzak dururdu.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

Adalet. Adil olunuz. Adalet, hükmün ve yönetmenin ruhudur. Gerek nefsin, gerek dostun, gerek düşmanın hakkında hüküm verirken şiarınız adalet olsun. Adil olma vasfını yitiren emniyet ve güvenilirliğini yitirmiştir. Bunları yitirense sadece ismen mümindir.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahu Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. önce ahlak sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 02 21. Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
8: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki nimet vardır ki, insanların pek çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit.

Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahireti dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Her güne bir dua.

0: Her güne bir dua.
1: Günümüzde sadece 5 vakit namazın veya belli bir kısım ibadetlerin sonunda sıkıştırılarak küçültülen dua, gerçekte hayatın ve hayat ötesinin en büyük gereğidir. Dua, rızay-ı ilahinin şifresi ve cennet yurdunun da anahtarıdır. Dua, Rabb'e yükselen kulluk nişanı, Rab'den abde inen rahmet simgesidir. Allah ile kul arasında olan münasebetin tam odak noktasıdır. Dua, ulvi bir miraçtır. İnsanı basamak basamak Hakk'a yükselten mukaddes bir miraç. Dua, küçüğün büyükten, acizin güçlüden, ihtiyaç ve arzusunu ciddi olarak istemesi ve rica etmesidir. Kulun düşüncesinin Rabb'e takdim edilmesi şeklidir dua.

0: Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Cehennem azabı sürekli bir helaktır. Furkan Suresi 65. Ayet-i Kerime.
1: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

Her şey senden ya Rabbi. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme.

0: çiftimci hayatı, emi çiftimci hayatı.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
2: İlk icatlar. Radyo. Birçok mucit radyo dalgalarıyla uzun mesafe iletişimi üzerinde çalışsa da burada kupayı 1895 yılında Guglielmo Marconi'ye teslim ediyoruz. En kullanışlı prototipi icat etmeyi başaran Marconi, kablosuz telgraf sisteminin de babası olarak bilinir.

Kim ilme çalışıp elde ederse, Allah ona iki kat sevap verir. Kim ilme çalışıp da elde edemezse, Allah ona sevaptan bir pay verir.''

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Işıl Tın'ın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

Her kim ilim istemek için bir yola girerse, cennet yollarından birine girmiş olur. Ondan hoşlandıkları için melekler, ilim arayanın üzerine kanatlarını gererler. İlim isteyene, göklerdekiler, yerdekiler günahının affı için yalvarırlar. Alimin ibadet edene üstünlüğü, dolunayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler hiç şüphe yok ki peygamberin mirasçılarıdırlar. Peygamberler ne dinarı ne de dirhemi miras bırakmışlardır. Onların mirası ilimdir. Kim o ilmi alırsa çok büyük bir nasibi elde etmiş olur.

Elim yok, elimden tutan yok, tutunacak bir dalda bilmem. Ellerim yok, parmaklarımın arasından kayıp giden bir şeyler bile yok. Serçe parmağım yitik, işaret parmağımdan haber yok. Avuçlarım ezik, elim yok, elim olsa bile boş. Tutamam, kavrayamam. Ne avucumda avunacak bir şeyim, ne elde tutmak istediğim. Ellerim yok, ellerim elimde değil. Sen bana el verdin, beni elimden tuttun. Elimden tutacak ana baba verdin. Elde edeceklerimi sen hazır ettin. Her şey senin kudret eline tutundu. Ben, ellerim ve elde edeceklerim öylece ele avuca geldi. Elim yoktu, sen elimden tuttun ya Rabbi. Bir Cenin'in hatıra defterinden. Rabbim, bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer bana mağfiret etmez ve merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası, Hud Suresi 47. ayet-i kerime.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, bir gün sadaka hurmalarından birini alıp ağzına koymuştu. Bunu gören Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Tuh tuh, at onu, bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun?" buyurdu. Müslim, Zekat 161'de, "Bize sadaka helal değildir, bilmiyor musun?" şeklindedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04 0532 065 48 62. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Şimdi haberler.
12: ABD'nin Texas eyaletinde Netflix'e dava açıldı. Texas Başsavcısı Ken Paxton, Netflix'in yıllardır tüketicilere veri toplamadığı veya paylaşmadığı yönünde yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, ancak gerçekte devasa boyutlarda bir davranışsal gözetim programı yürüttüğünü iddia etti. İddiaya göre platform, çocuk profilleri de dahil olmak üzere izleme alışkanlıklarını, cihaz bilgilerini ve diğer hassas verileri kaydederek bu bilgileri veri simsarlarına ve reklam teknolojisi şirketlerine satıyor. Dava metninde Netflix'in özellikle çocuklar için platformu vazgeçilmez kılmak adına çeşitli yöntemler kullandığı belirtiliyor. Başsavcılık, bir bölüm bittiğinde diğerini otomatik olarak başlatan otomatik oynatma gibi özelliklerin çocukları ekran başında daha uzun süre tutmak ve daha fazla veri toplamak amacıyla kasten tasarlandığını savunuyor.
13: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Şanlıurfa'dan gelen aşiret temsilcileri ve kanaat önderleriyle birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. 6.284 sayılı kanunun uygulamada sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini savunan Demir, ailelerin dağılmasına yol açan uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Gençleri hedef alan ahlaki yozlaşma, uyuşturucu ve sanal kumar tehlikesine de dikkat çeken Demir, denetimsiz internet kullanımı ve dijital bağımlılığın gençleri manevi ve ahlaki açıdan çıkmaza sürüklediğini söyledi. Açıklamasında GAP projesine de değinen Demir, bölge halkının taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını ve kalkınma projelerinde insanın merkeze alınması gerektiğini ifade etti. Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Demir, aile kurumunun korunması, gençliğin bağımlılıklardan uzak tutulması ve toplumsal değerlerin güçlendirilmesi için kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Demir ayrıca 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası'nı hatırlatarak özel gereksinimli vatandaşlara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.
14: Türkiye'de ciddi bir başıboş köpeği sorunu var. Son yıllarda onlarca kişi başıboş köpek saldırılarında hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı. Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok. Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste kabul edildi. Kanuna göre başıboş hayvanlar belediyelerce hayvan bakım evine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var. Bu işten menfaat sağlayan ve lobi girişimleriyle ciddi kazanç sağlayan istismarcıların taktikleri bir bir deşifre oluyor. Bunun son örneği Kütahya'da kayıtlara geçti. Sözde hayvanseverler, ekiplerinin sokakta dolaşan başıboş köpeklerin toplanmasını engellemek için sokaktaki başıboş köpekleri sahiplenmiş gibi gösteren hayvanperestler, daha sonra bu hayvanları yeniden sokağa salması büyük tepki çekti.
15: Türkiye genelinde bahis ve kumar operasyonları devam ediyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı. Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de son zamanlarda çoban bulmak bir hayli zorlaştı. Sürü sahiplerine göre yüksek ücretler talep eden çobanlar, ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen çalışmak istemiyor. Bu durum bazı sürü sahiplerini farklı bir yöntemi denemeye teşvik etti. Erzincan'da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lirayla 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi. Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle çalışma ve sosyal

süsler üzerinde test etti. Elde edilen sonuçlar, ses dalgalarının oluşturduğu mikroskobik titreşimlerin virüsün dış zarını patlatmaya yettiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumu mısır patlaması fenomenine benzeterek virüsle bağırarak savaşmak olarak nitelendiriyor. TRT'nin ana haber spikerinin Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yayında kullandığı "Allah beni patili annesi olmakla şereflendirdi" ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Milli Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gül, söz konusu ifadelerin annelik makamını sıradanlaştırdığını ve toplumun değerlerini aşındırdığını belirterek TRT yönetimini sert bir dille eleştirdi. Gül, köpek annesi ya da patili annesi gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu, bunun yalnızca hayvan sahipliği veya bakıcılığı olarak tanımlanabileceğini vurguladı. İran, İslam Cumhuriyeti'ne boyun eğdiremeyen ABD, şeytani planlar peşinde. İran'la müzakerelere aracılık eden Pakistan'ın rolünden memnun olmayan ABD, CBS News kanalı üzerinden İslamabad hükümetini hedef aldı. ABD merkezli kanal, İran'ın Pakistan'daki Nurhan Hava Üssü'ne çok sayıda savaş uçağı sevk ettiğini iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin Nurhan Hava Üssü'ne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin yanıltıcı ve sansasyonel olduğu ve kesin bir dille reddetti. Afganistan İslam Emirliği, Batı dayatması kavramları tasfiye ederek devlet kimliğini asli İslami kökleriyle yeniden inşa ediyor. Ülkede son haftalarda devlet kurumlarının isimlerinde ve resmi yazışmalarda dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Birçok resmi kurumda uzun yıllardır kullanılan ulusal ifadesi aşamalı olarak kaldırılırken, bunun yerine genel, kamusal ve emirlik gibi kavramların tercih edilmeye başlandığı görülüyor. Söz konusu değişiklikler resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, kurumsal logolarda ve resmi belgelerde kendini göstermeye başladı. Sürecin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı, Afganistan İslam Emirliği'nin devlet kimliğini İslami esaslar doğrultusunda yeniden inşa etme hedefinin parçası olduğu değerlendiriliyor. Siyonist işgal rejimi, Filistinli esirleri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İşgal rejiminin sözde meclisi, çeşitli işkence merkezlerinde alıkonulan yaklaşık 300 Filistinli esirin katledilmesine yol açacak yasa tasarısını onayladı. Sözde Meclis Genel Kurulu'nda 93 milletvekili lehte oy kullanırken aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Böylelikle Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliği ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Hamas, Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada, özellikle Aksa Tufanı operasyonuna katılmakla suçlanan Filistinli esirleri hedef alan düzenlemenin, işgalcilerin savaş suçları siciline eklenen yeni bir adım olduğu belirtildi. Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist işgal rejiminin bölgeyi adım adım ateşe sürüklediğini ifade eden İmir, uluslararası toplumun sessizliğinin işgalcilerin iştahını kabarttığına dikkat çekti. Siyonist Bezalel Smotrich'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye topraklarını kapsayan sınır değişimi açıklamasının işgal haritasının açık itirafı olduğu vurgulandı. İmir, "Siyonizm, Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışırken Lübnan'da güvenli bölge yalanı ile ilerlemekte, Suriye'de ise işgal ettiği topraklardan çıkmayacağını ilan ederek bölgeyi adım adım ateşe sürüklemektedir" dedi. İmir, ateşkesin birinci aşamasında işgal rejiminin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğinin altını çizdi. İmir, Filistin'deki direnişin işgalcilere karşı kararlı duruşuna da dikkat çekti. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Lassa ateşi alarmı yaşanıyor. Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te yaşanan can kayıplarına 2026 yılının ilk 5 ayı içerisinde ulaşıldı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede Ocak'tan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi. Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı dönemi

2020'de kaydedilen %19,1'e kıyasla %25,2'ye yükseldiği ifade edildi. Açıklamaya göre raporlama haftasında yeni teyit edilen vaka sayısı azalmış olmasına rağmen vakaların geç bildirilmesi, sağlık hizmetlerine yeterince başvurulmaması ve sağlık çalışanları arasında görülen enfeksiyonlara ilişkin endişeler sürüyor. Nijerya hükümeti 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık insandan insana geçebiliyor ve ölümcül, kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

0: Haberleri dinlediniz.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şey de mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var. Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Büyük İslam alimi Hatim-i Esam şöyle demiştir: acele etmek şeytanın işindendir. Ancak beş yerde acele etmek Hazreti Peygamber'in davranışlarındandır. Misafir geldiğinde derhal ağırlayıp yedirip içirmek, cenazeyi vakit geçirmeden kefenleyip defnetmek, ergenlik çağına ulaştığında kız çocuğunu hemen evlendirmek, vadesi gelince derhal borcunu ödemek, günah işleyince hemen tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'a yönelip tevbe etmek.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Dinin inceliklerini anlayan bir tek kişi, şeytan için bin tane ibadet ediciden daha çetindir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olanlardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: İlim denizinden

düşünülmeden okunan Kur'an'da hayır yoktur. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib unutte ya rağbet edil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
3: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
3: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
10: Ya Rab bizleri de harbu kermana, dinnaliyan sen.
3: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

0: Çağrı Efem Stüdyolarından, Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Dokuz Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz başladı Muhabbetname'de. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve inşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çağrı Efem, Batman Aksa Efem, Bingöl, Bingöl Efem, Siirt, Botan Efem, Mardin Cemre Efem, Gaziantep Kervan Efem, Van Serhat Efem, Adana Vuslat Efem ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız.
1: Öyle seni görmek,
2: yarab kalbim pak haremindir, seni evin.
0: Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hattımızı hemen hatırlatalım ve sonrasında ilk istek eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370. Mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenler ve hemen ilk istek eserimizi dinleyelim. İstanbul'dan İbrahim Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Çiçektir Şehit eserini istemişler. Tüm Müslümanlara, Çağrı Efem dinleyicilerine ve bu eseri gönülden sevenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Enfal suresi 63. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Bu ayet-i kerime malini bizlere hatırlattıkları için. Şehitler Kervanı'ndan Çiçektir Şehit eseriyle birlikteliğimiz başlıyor. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.
3: Bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Güzeller. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Nuriye Hanım bizlere ulaşmışlar. Nuriye ikinci, selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah demişler. Amin inşallah, hayırlı yayınlar. Allah. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Hoş Seda eserini istemişler. Mikail Kurt'tan dinleyeceğiz sıradaki eseri ve tüm istek eserleri. Başta siz kıymetli Çarifem ailesine istek parçamı özelde sizlerle, ablama ve ailenize, sizleri her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen tüm dinleyicilere, gurbette ve muhacerette bulunanlara, Gazze'nin cefakar ve fedakar mücahide annelerine, ayrıca Gazze halkına, Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, şehit ailelerine, eşime, anneme, babama, minik Huzeyfe'me, din kardeşinin derdini kendi derdimiz gibi dertlenenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz ve devamla dinlediğimiz sıradan bir radyo programı gibi görülebilir ama gerek sohbetiniz, gerek muhabbetiniz ve çaldığınız her bir istek parçanın yürekte ayrı bir dokunuşu, ayrı bir yeri var, emin olabilirsiniz. Reklam arasında da geçtiği gibi bize radyolarınızı değil, gönül

kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz. İşte bizlerin farklı kılan da bu işte. Allah için seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selametle kalın demişler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir dua paylaşmışlar. Allah'ım kalplerimizi imanla sabit kıl, bizi doğrularla beraber eyle. Nefsimize ve şeytana uymaktan muhafaza buyur. Sözümüzde, niyetimizde ve amellerimizde bizi sadıklardan eyle. Bizi kendine yakın, Resulüne layık, kullarına faydalı eyle. Amin, amin. Ömür buz gibi eriyip giderken zaman çalsa da bir şeyleri bizden, bize kalan bir vefa, bir selam, bir de habersiz yapılan samimi bir duadır. Rabbim gönlünüzdekini ömrünüzde katsın, hakkınızdaki her şeyin hayırlı olması duasıyla. Amin. Cümlemiz için geçerli inşallah bu güzel dualar. Teşekkür ediyoruz bu gönülden yapılan dualar için. Rabbim razı olsun sizlerden. Mikail Kurt'u dinleyeceğiz. Hoş Seda isimli güzel eseriyle. Bu güzel eser bizlerden de şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize ve özellikle Nuriye Hanım'a armağan olsun teşekkürlerimizle.

0: 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Adana'dan Mehmet Emin İlçi isimli dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hasan Dursun'dan Son Durak ilahisini istemişler. Yoğun bakımda yatan amcam Ramazan Elçi için dualarınızı bekliyorum demişler. Rabbim amcanıza ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Şafi isminin yüzü sürmetine inşallah şifa göndersin.
1: Ne güzeldir seni sevmek, saf gönül vermek.
0: Gelen mesajlarımızla devam edelim. Mardin Kızıltepe'den Rümeysa Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Musab Şanlı'dan Selatü Selam eserini istemişler. Eseri halalarıma, teyzelerime ve biricik yeğenime armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz.
1: Yoktur senden ezeli.
0: Adana'dan Abdullah Yıldırım Bey ulaşmışlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin. Cümlemizin üzerine olsun inşallah. Murat Yaman'dan Kur'an Uğrunda eserini rica ediyorum. Bu eser öncelikle tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Özelde Hamza Yıldırım, Yusuf Yosunkaya, Ercan Yıldırım, Ramazan Yıldırım ve Yıldırımlar Şekerleme çalışanlarına ve son olarak Yusuf abilere, tüm Adanalı dostlara armağan olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Adım Ahmet, Hamdullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah, kolay gelsin. Kim utanmadı eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah demişler. Amin inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. İslam Gelektü Şirin eserini ablam, abideye, enişteme ve tüm dinleyenlere, Bingöl halkına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Hasan Dursun'u dinleyeceğiz Son Durak eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır Tenk Köyü'nden Helen isimli dinleyicimiz ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Mehmet Ali Oğuz'dan Ya Hüseyin eseri ricamda resteri öncelikle anneme, babama, kardeşlerime ve çimenlerde oturan çok sevdiğim Tuğba ablama, sizlere ve çok değerli Çarife mahallesine, şehadet aşıklarına, Yusufi abileri ve ailelerine, şehit ailelerine, Gazze halkına, mücahitlere armağan olsun selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Biz kazanırken kaybeden siz olacaksınız. Biz izzetle var olurken siz lanetle yok olacaksınız. Gelecek biz, geçmiş siz olacaksınız bir izni. Kastamonu'dan Gamze Şehitoğlu selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Bilal Güler'den herhangi bir eser istiyorum. Eser değerli babam Sabahattin Alkan'a, dava arkadaşlarına ve tüm Yusufilere armağan olsun. Ayrıca babaannem Bedri Alkan'ı da buradan sevgi ve selamlarımla, Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin cümlemizin inşallah. Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu, dedem Sabahattin Alkan'a çok selam gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle demiş. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Grup Ümmet'ten Müslüman Bu Ne Cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Yok.

Selamun aleyküm değerli Çayrafam ailesi ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Şamil. Allah'ın rahmeti bereketi sizlerin ve dinleyicilerinizin üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun. Sıradaki eseri değerli yeğenim Şahin Güner'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Diyarbakır Pirinçlik Mahallesi'nden katılıyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Şule Yüksel Tunç. Rabbim gönlümüzdeki tüm sıkıntıları gidersin, zulüm altındaki kardeşlerimizi en kısa zamanda ferahlığa kavuştursun inşallah, zalimleri kahru perişan etsin, amin. Sizlerden Gül Ahmet'in eserini tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum, aileme ve sizlerle kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sizlerden, Allah'a emanet olun. Mehmet Ali Oğuz'u dinliyoruz, Ya Hüseyin eseriyle. (0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Diyarbakır, Çare FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Sizden gelen mesajlar var.
1: Yoktur ondan ezeli, yoktur ondan güzeli.
0: Kastamonu'dan Gamze Şehitoğlu ulaşmışlardı. Bilal Güler'den herhangi bir eser istemişlerdi. Bilal Güler'den eser dinleteceğiz. Bursa'dan Ahmet Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Özcan Aslat'tan Cihan'a can veren biziz. Dinleyen herkese armağan olsun. Radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olunuz. Hadis-i Şerif mealleri paylaşmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamdolsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Gaziantep'ten Mehmet Kaya isimli dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Saf gönül vermek, aşık olup kalbin gözüyle seni...
0: Münacatı Yakarış albümünden herhangi bir şiir istiyorum yayınlarsanız sevinirim. Bu şiiri özelde Kemal Altunbaş'a, Mahmut Aslancan'a, Yılmaz Öztaş'a, Metin Kiraz'dı, Çetin Kiraz'a, Şeyh Muhammed Yıldırım'a, Ökeş Korkmaz'a ve şu anda canlı yayında bizleri dinlemekte olan Gaziantep'teki tüm kardeşlerimize armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim. İyilerin, salihlerin duası her daim sizlerle olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
1: Doktor senden ezeli. Yoktur senden güzeli Allah ya.
0: Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazi şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Ali Rıza abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve Çarifem ailesine armağan etmişler. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Maide suresi 105. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey iman edenler, siz kendinizden sorumlusunuz. Siz doğru yolda olduğunuz sürece yolda sapanlar size zarar veremez. Hepinize dönüşü Allah'adır. O size yapmış olduklarınızın hiç yüzünü bildirecektir.
1: Güzel yardım benim gönlümde.
0: Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Bilal Güler'i dinleyeceğiz. Yari Yara eseriyle. Sonrasında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Mustafa Caymaz var sırada, güzel bir şiir dinleyeceğiz. Batman'dan Rukiye Gezer bizlere ulaşıp bu güzel şiiri istediler. Anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun duasında bulundular. Amin. Ayrıca şehit ailelerine Rabbim sabır versin, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Filistin'de zulüm ve esaret altında olan Müslüman kardeşlerimize de Rabbim zaferi nasip eylesin. Amin diyoruz, Allah razı olsun. Ayrıca Çağrı FM ve ortak yayında bulunan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına, Fatma ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ettiler. Dua bekliyorum tüm değerli dinleyicilerden ve Yusuf abilerden dediler. Rabbim kendisinde yar ve yardımcısı olsun inşallah. Gülümse, ölürüm, ölürse. Mustafa Caymaz'dan Dilenciyim Kapında isimli güzel bir şiir dinleyeceğiz. Şiiri dinlemeden evvel gelen mesajlarımız var. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Risale-i Nur'dan güzel bir not paylaşmışlar. Günah kalbi işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaşıyor. Katılaştırıyor ve her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize, Allah razı olsun. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz, selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin, Allah razı olsun. Mehmet Eminay'dan Beyaz Dilekçe eserini istemişler. Eser Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efe'me ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak çocukların Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. İstanbul'dan İbrahim Bey ulaşmışlar. Şehitler Kervanı'ndan Çiçektir Şehit eserini istemişler. Bu esere bugün program başında yer verdik. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sıradaki eseri armağan ediyorum. Ablan seni çok seviyor, içini ferah tut, Allah'a emanet ol kardeşim demişler. Esselamu Aleyküm, Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Dertli Babam eserini yayınlar mısınız? Bu eser aileme, Mescid-i Aksa'ya ve tüm müminlere armağan olsun. Bana dua edin. Hastayım, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Rabbim hastalığınıza şifa ihsan eylesin inşallah. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

0: Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Umut Mürare'den Güller Aç Masalı eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve özelde Çarefem ailesine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sizler de. Allah'a emanet olun. Mustafa Caymaz'ı dinleyeceğiz. Dilenciğim Kapında şiiriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Hazreti Adem gibi cennetten kovulan ben olaydım. Hazreti Nuh gibi ailemi arkamda bırakaydım. Hazreti İbrahim gibi ateşlere atılaydım. Yeter ki razı ol bu biçareden. Hazreti Yusuf gibi dipsiz kuyuya atılaydım. Hazreti Musa gibi öz yurdumdan kovulaydım. Hazreti Yakup gibi ağlamaktan ama olaydım. Yeter ki razı ol bu biçareden. Hazreti Eyüp gibi hastalanaydım. Hazreti Zekeriya gibi doğranaydım. Hazreti İsa gibi toplumdan dışlanaydım. Yeter ki razı ol bu biçareden. Hazreti İsmail gibi kurbanlar olaydım. Hazreti Yunus gibi denizlere atılaydım. Hazreti Muhammed gibi aşkınla yanaydım.

kaldıramam aslında hiçbir peygamberin yükünü. O an içimden geleni yazdım. Sen de biliyorsun ki bu kulunu kapında affını bekleyen bir dilenci yaptı. Ne mutlu ki dilenciyim kapında. Hükümdarlığı değişmem verdiğin şu anki tada. Dilencilik en büyük onurdur aslında. Bu bir çareyi unutmadın, kul yaptın. Ben benden bile razı değilken, sen tek umudumsun, razı ol bu bir çareden. Düşüncemde sen, varlığımda sen. Bu kulun başka ilahı yok.

Halit İnanır ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Çok acil bir kan anonsumuz vardı. Hemen onu yapalım. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 25 60 nolu telefonu aramaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyorum, Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 25 60 0535 349 25 60 nolu telefonu aramaları önemli, rica alınır. Rabbimiz bu kardeşimize ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Sıradaki eserimiz Umut Mürare'nin Güller Açması'da eseri olacak. Adana'dan İzzet Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Bir kan anonsumuz vardı, hemen tekrar edelim. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535-349-2560 nolu telefonu aramaları önemli, rica alınır. Tekrar ediyorum. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535-349-2560 nolu telefonu aramaları önemli, rica alınır. Yine de gülümse. Bingöl'den Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karaoğlu'dan bir ezgi rica ediyorum. Şu an sizi komşum, can arkadaşım Fikriye ile dinliyorum. Bu ezgiyi ona armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Bingöl'e de selam olsun. Ömer Karaoğlu'dan Kızıldeniz eserini hazırladık dinleyicimiz için. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Musab Şanlı 2026 eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Ve Batman Aksefem'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Safiye Bera sıradaki eserleri tüm müminlere armağan etmişler. Selam ve dua ile. Ve güzel bir not paylaşmışlar. Kederi kendimden gidermek için, ahiret için amel işleyerek Allah Azze ve Celle'ye yönelmekten başka bir yol bulamadım. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Grup Dergah'tan Kürçe Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştığı herkese armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ömer Karaoğlu'yu dinleyeceğiz Kızıldeniz eseriyle.

Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayındayız. Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır Çağrı FM'i dinlemektesiniz. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Gidişim ölümse. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. İstek eserimi ve diğer eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşim ve oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, ayrıca kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere ve bizleri dinleyen tüm akrabalarıma, ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize armağan olsun. Yusufi abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ensar kardeşlerden bu diyarın sakinleri eserini istemişler. Ensar kardeşlerden bugün Gül Ahmet'im eserine yer verdik. Hakkınızı helal edin. Rabbim sağlık, sıhhat ihsan eylesin inşallah. Her ne sıkıntınız varsa gidersin, hayırlı kapılar açsın, gönlünüze inşirah nasip etsin.

Diyarbakır'dan Tuğba'nın ulaşmışlar. Tuğba Kurt, selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Sıradaki eseri eşime, çocuklarıma, kayınvalideme, Diyarbakır Çarmık Yukarı Şehler Köyü'nde bulunan anneme, dayılarıma, yengelerime, İstanbul'da bulunan abilerime, ablam, İzmir'de bulunan abilerime, Konya'da bulunan kız kardeşime, Pembeviran Köyü'nde bulunan Kınay ailesine, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına armağan olsun. Selametle kalın. Allah razı olsun. Sizler de inşallah. Mü'min suresi 18. ayet meali paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Zalimlerin, haksızlık yapanların ne bir dostu ne de bir sözü dinleyecek şefaatçisi olur. Teşekkür ediyoruz dinleyicimiz, Allah razı olsun. Mehmet Emin Ay var sırada. Beyaz Dilekçe isimli eserini dinleyeceğiz. Bu eseri Adana'dan İzzettin Baykal Bey bizlerden istemişlerdi. Eser uzun bir eser. 10 dakika 34 saniye süren bir eser ama bir o kadar da muhteşem bir eser. Eserimizi dinleyelim. Sonrasında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Mehmet Emin Aydan Beyaz Dilekçe eserini dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir kan anonsumuz vardı. Son kez tekrar edelim. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 2560 nolu telefonu aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 2560 nolu telefonu aramaları önemli rica olunur. Rabbimiz bu hastaya ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Diyarbakır Toroman Köyü'nden Abdullah Dilekçi selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Peygamber sevdalarından Muhammed'i sevda eserini tüm dinleyicilerinize ve değerli aileme armağan ediyorum. Rabbim bizleri Kudüs mücadelesine madden ve manen destek veren kullarından eylesin. Allah rızası için boykota devam demiş dinleyicimiz. Allah razı olsun. Edirne'den Seyful İslam Kınay selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sizdeki tüm eserleri çok sevdiğim dedem Şeyhimuz'a, kıymetli amcalarım İsmail ve Ramazan'a, aziz Müslüman kardeşlerime, Kınay ve Şanlı ailesine, Diyarbakır'da bulunan kıymetli ninem Fatime'ye ve şu an yeğenim Ahsen'e, ablama Fatime'ye, Çağrı Radyo çalışanlarına, tüm kardeşime gönülden armağan ediyorum. Ayrıca Şehitler Kervanı 16'dan Şehit Selahattin Aktaş'ın eserini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Özellikle babama, amcam Seyfettin'e ve Sabahattin Alkan'a armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.

Ve Servet Demirci'den Muhammed-i Sevda eserini dinleyeceğiz. Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz de bu eseri istemişler. İstanbul'dan Emin Aykal, selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Merhamete, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde katılaşmış tüm kalplere Rabbim merhamet versin inşallah. Amin. Bize kimin ümmeti olduğumuzu hatırlatması ümidiyle sizden Mikail'den Merhametin Rüzgarı adlı eseri Mardin merkezde bulunan yeğenim Bahattin Akın, bacanağım Emin Akın, Hamza Gezgin ve Mustafa Tutak için armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mikail'den bugün Hoş Seda eserini dinledik. O yüzden Mikail'e tekrar yer veremeyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Bursa'dan Özlem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri, başta kendi aileme, Diyarbakır Buluçeker köyündeki çok özlediğim canım anneme, babama ve tüm sevdiklerime, tüm Tan ve Emre ailelerine ve sizlere armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de Özlem Hanım'a armağan olsun ve değerli ailesine armağan olsun. Bursa'ya selam.

0: Değerli dinleyenler, bugün de Muhabbetname programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Mustafa Şanlı'nın Selatü Selam eseri olacak. Bu eserle programımızı noktalayacağız. Mardin Kızıltepe'den Rümeysa Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Son olarak Bingöl'den Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Zikirli bir eser istiyorum. Sizi dinleyen herkese armağan olsun. Zamanımız kalmadı. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Pembe bir andan Fesih Kınay, sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail, Kemalettin, amcalarım Şehmuz, Ramazan, Necmettin, dedelerim bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz, kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz.
1: Gülümse, ölürüm, ölürse.
0: Evet, 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında Muhabbetname'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizleri her daim bulundukları ortamlarda dinlemeyi ihmal etmeyen siz değerli dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı efendim.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar beden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin Peygamber aleyhisselamdan rivayet ettikleri bir şerefli söz ile bir hadisi şerif ile karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu hadisi şerife misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak, iman etmek ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere okumaya başlıyorum. Önce hadisi şerife bir mana verelim. Sonra da üzerinde inşallah az biraz şerh yapalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. İzâ mâte ibnu âdeme, Adem oğlu öldüğü zaman inkata ameluhu, onun amelleri kesilir. İlla min thelâthin, ancak şu üç şey müstesna. Sadakatin cariyetin, cari bir sadaka. Cereyan eden, akıp giden, devam edip giden bir sadaka müstesna. Ev ilmin yuntefe'u bihi, yahut da insanların kendisiyle faydalandığı bir ilim, fayda veren bir ilim yine müstesna. Üçüncüsü, evveledin salihin yed'u lehu, kendisine dua eden salih bir evlat. Evet, böylece Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir hadisi şerif ile karşı karşıyayız. Hadisi Müslim Vasiyet 14, Ebu Davud Vesaya 14, Tirmizi Ahkam 36, Nesai Vesaya 8. hadis olarak bize rivayet etmişler. İnsan vefat ettiği zaman ondan tüm amelleri kesilir. Ya ameller onu terk eder ya da o kişi amellere veda edip gider. Dünyaya veda edip gider. Ancak şu üç şey müstesnadır diyor sevgili peygamberimiz. Birincisi sadaka-i cariye, cari bir sadaka, biraz sonra açıklayacağım. İkincisi faydalı bir ilim, faydalanılan bir ilim. Üçüncüsü kendisine dua eden salih bir evlat. Bu hadis-i şerifin beyanına göre bu üç şeyden başka tüm ameller sona eriyor. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir hadis. Ruh bedenden ayrılınca dünya amelleri sona eriyor. Kişinin o amellerle ilişkisi, irtibatı kesiliyor. Amelin kesilmesi demek, o amelin kişiye fayda sağlamaz olması demektir. Biz biliyoruz ki kişiye ancak kendi amelleri faydalı olur. Ben yemek yersem benim karnım doyar, sizin karnınız doymaz. Ben namaz kılarsam bunun faydası banadır, başkasına değildir. Başkasının işlediği bir amelin bana faydası olmadığı gibi benim işlediğim amelin de sadece bana faydası vardır. Peki burada sevgili peygamberimiz neden böyle dedi? Şu üç şey kişiye fayda verir dedi. Peki bu üç şey kişinin kendi ameli mi? Evet, bunun üçü de kişinin kendi amelidir, kendi kesbidir, kendi kazancıdır. Birincisi sadaka-i cariye dedi Peygamber Efendimiz. Kişi kendi malından bir miktar çıkarmış, cari olarak, devam edici olarak arkasına bir vakıf, bir yol, bir çeşme, bir kurs yaptırmış, geriye bırakmışsa, devam eden bir sadaka-i cariye bırakmışsa bu kişinin kendi kesbidir, kendi amelidir, kendi kazancıdır. Kendi parasından çıkarıp bu ameli geriye bırakmıştır. İkincisi faydalı bir ilim dedi sevgili peygamberimiz. Bu da kişinin kendi amelidir. Kendi kesbi, kendi kazancıdır. Çünkü adam zamanından fedakarlık yapmış, çalışmış, çabalamış, ilim öğrenmiş
ve bu ilmi de neşredip geriye bırakmış. İnsanlar faydalansın diye o ilmini gerideki insanlara bırakmış. Bir kitap yazmış. O kitabı geriye bırakmış, arkasına bırakmış. Bu da bu kişinin bizzat kendi amelidir, kendi kesbidir. Üçüncüsü, salih bir evlat dedi Peygamber aleyhisselam. Evlat da ananın babanın kesbidir, kazancıdır. Çünkü onlar onu doğurdu, onlar onu büyüttü, eğitti, salihleştirdi. Böylece evlat da babanın ve ananın kesbidir, kazancıdır. Dolayısıyla onun amelidir, ona fayda verecektir. Bakın bu konuyu anlatırken Rabbimiz kitabımızın bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ Biz her insanın boynuna onun kaderini astık. Her insanın boynuna onun kaderini doladık. Yaratılmadan önce kendi özgür iradesiyle dünyaya geldiği zaman ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl şeyler tercih edeceğini, nasıl ameller işleyeceğini önceden ezeli ve ebediyle bilen Rabbimiz, onun kaderini, ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl bir hayat yaşayacağını bir kader halinde onun boynuna astık diyor. Kendi özgür iradesi ve kaderi gereği bir kişi iyilik yapmışsa karşılığında iyilik görecektir, kötülük yapmışsa karşılığında kötülük görecektir. Ayetin bir anlamı böyledir, ikinci bir anlamı da şöyledir. Biz kişinin boynuna onun amel defterini astık. Dünya geldiği andan bize kavuşacağı ana kadar, yani öleceği ana kadar onun işleyeceği tüm amelleri yazdık. Yani onun amel

Yani o amelin yaptırıcısı kimdi? Kalbinde ne niyet geçirmişti o anda? Bunu meleklerin bilmesi mümkün değil. Peki bu ne zaman açığa çıkacak? Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا. Kıyamet günü onun önüne açılmış bir kitap olarak tüm amellerini çıkarırız ve deriz ki اِقْرَ كِتَابَكْ. Al oku kitabını. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًا. Bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Al kitabını oku, kendi hesabını kendin gör. İşte bu amelleri sen işledin. Bu amellerle nereye gideceğine kendin karar ver. Bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki, kulun bütün amelleri, bütün eylemleri amel defterine yazılıyor. Peki acaba o ameli işlerken onun kalbinden geçirdiği niyeti melekler nasıl biliyor? Halbuki bir amel ancak niyetlerle değerlendirilir. Niyet amelden önceliklidir. Niyet amelden üstündür. Bir insanın amele dönüşmemiş bir niyeti sevap sebebidir ama niyetsiz ameli sevap sebebi değildir. Bunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Niyet amelden öncelikli ve üstündür. Peki melekler o ameli yazdılar ama o ameli işlerken ya da o sözü söylerken kişinin niyetini nasıl bilecekler? O da kıyamet günü Rabbimiz bir mizan, bir terazi koyacak. İşte niyetler de, düşünceler de, iman da, takva da, teslimiyet de, edep de, iffet de, haya da orada tartılacak, orada açığa çıkacak. Yani amellerle niyetler mizanda açığa çıkacak. Bakın öyle bir terazi düşünün ki sadece maddi şeyleri değil aynı zamanda manevi şeyleri de ölçebilen bir terazi düşünün. Eskiden bunu insanlara anlatmakta zorlanıyorduk. Eskiden iki kefeli bir terazi düşünüyorduk. Hadi diyelim ki bizim amellerimizi terazinin bir kefesine koydular. Peki terazinin öbür kefesine ne konacak diye anlatmakta zorlanıyorduk. Ama şimdi elektronik teraziler çıktı. İki kefeli düşünmeyin, tek terazi attığınız her şey tartıyor. Lakin o terazi hadi maddi şeyleri yani somut şeyleri tartabiliyor ama iman gibi, namus gibi, iffet gibi, edep gibi, takva gibi, teslimiyet gibi şeyleri nasıl tartacak? Bunlar somut şeyler değil. Bunlar manevi ve soyut şeyler. Peki o terazi bunları nasıl tartacak? Rabbimizin yarın vaz edeceği o mizan öyle müthiş bir mizan ki insanın ciğerini, barsağını, niyetini, amelini, düşüncesini, takvasını, teslimiyetini yani maddi ve manevi şeyleri bir anda ölçebilecek, tartabilecek bir terazidir. Zaman zaman biz de ölçüp tartarız değil mi? Mesela filan kooperatife bir başkan lazım. Hasan olur mu? Hayır olmaz diyoruz. Peki veli olur mu? Olmaz diyoruz. Peki Hüseyin olur mu? Hah bu işin ehli odur diyoruz. Peki neyle ölçtük biz Hasan'ı, Hüseyin'i, veliyi? Geçmişini, geleceğini, ciğerini, barsağını, uçkuruna düşkünlüğünü, eteğine düşkünlüğünü, elinin uzunluğunu, mala düşkünlüğünü, her şeyini bir anda geçmişiyle, geleceğiyle ölçüp deriz ki Hasan olmaz, veli de olmaz ama Hüseyin bu işe layıktır deriz. Biz de ölçeriz ya. İşte Rabbimiz yarın öyle bir terazi koyacak ki ona mizan der Kur'an. Maddeyi de manayı da, niyeti de, ameli de, imanı da, takvayı da, teslimiyeti de ölçebilecek bir terazi konacak. İşte üç kişinin diyor sevgili peygamberimiz amel defteri kapanmaz. Birincisi sadakatin cariye. Cari bir sadaka, akıp giden, cereyan eden, kesintisiz devam edip giden bir sadaka. Adam bir vakıf, bir yol, bir köprü, bir su, bir kurs, bir medrese, yani bir cari sadaka bırakmış gitmişse onun amel defteri kapanmıyor. O bırakıp gittiği sadaka-i cariye hizmet verdiği sürece, insanlar oradan faydalandıkları sürece onun amel defterine sevaplar yazılmaya devam ediyor. Hani Peygamber Aleyhisselam'ın bir başka hadisleri vardı.
Kim ki dinde güzel bir

0: çığır açarsa, açtığı o çığırın mükafatı onun defterine yazıldığı gibi, kıyamete kadar o çığırdan giden insanların sevaplarının bir misli yine o kişinin amel defterine yazılmaya devam edecektir. Kim de dinde kötü bir çığır açmışsa, o çığırın vizri, vebali, günahı o kişinin amel defterine yazılacağı gibi, kıyamete kadar o kötü çığırdan gidip günah işleyen insanların günahlarının bir misli yine o kişinin amel defterine yazılacaktır. Hatta bakın, Peygamber Aleyhisselam'ın bir başka rivayetinden öğreniyoruz ki, yarın kıyamet günü Rabbimiz kulunun eline amel defterini verecek. Melekler tabi, kul şöyle amel defterine bir göz atacak, bakacakmış ki o kadar amel var ki dağlar gibi ameller, dağlar gibi hayır hasenat. Kul üzülecekmiş, ya galiba bu defter benim değil. Galiba yanlışlıkla bir başkasının defteri bana verildi. 50, 60, 70 yıllık bir ömürde ben bu kadar ameli zaten işlemem mümkün değil. Ben bunların çoğunu yapmadım. Bunlar galiba bana ait değil. Yanlışlıkla bir başkasının amel defteri bana verildi diye üzülecek. Yanındaki bir melek diyecek ki üzülme, üzülme. Burada senin işlediğin ameller de var ama senin arkaya bıraktığın sadaka-i cariyenden istifade edenlerin amellerinin bir misli senin defterine yazıldı. Bu amellerin tamamı senindir diyecekmiş. Demek ki insanların yaptıkları kendileriyle sınırlı kalmıyor. Mesela bir hain bir kitap yazmış. Lenin, Stalin, Mao, Marx gibileri kitap yazmışlar. Kitaplarının içinde bir yığın virüs bırakmış gitmişler. Bir yığın insan hala Türkiye'mizde bile onların kitaplarını okuyarak ateist, komünist oluyorlarsa, sosyalist oluyorlarsa o kitaptan etkilenen insanların günahlarının bir misli o hainlerin amel defterine yazılacaktır. İlkleri bir düşünün. Türkiye'de ilk defa bankayı kuranlar, Türkiye'de ilk defa faiz müessesesini meşrulaştıranlar, Türkiye'de ilk defa genel evlerini açanlar, Türkiye'de ilk defa aklınıza gelen kötü çığırlar var ya, o çığırdan gidip günah işleyen insanların günahlarının bir misli o ilk çığırı açan kişinin amel defterine yazılacaktır. Ama hayırlı çığırlar açmışsa bir kişi, o çığırdan giden insanların işlediği hayırlı amellerin bir misli yine o kişinin defterine yazılacaktır. Mesela adam hayattayken bir savaş başlatmış, binlerce insan ölmüş, binlerce insan sakat kalmış, binlerce kadın dul kalmış, binlerce çocuk yetim kalmış. İşte ilk çığırı o başlattığı için, o savaşın çığırını o açtığı için, ateşini o yaktığı için o insanların günahlarının bir misli yine onun amel defterine yazılacaktır. Öyleyse amel defterlerimizin kapanmasını istemiyorsak geriye sadakay cariyeler bırakmaya çalışalım. Arkamıza iyi eserler bırakmaya çalışalım. Mesela çocuklarımıza güzel usuller, güzel yollar öğretelim de bizim kendilerine öğrettiğimiz o yollardan giderek çocuklarımız direkt cennete gitsinler. Kötü usuller, kötü çığırlar bırakmayalım. Yarın çocuklarımız bizim yakamızdan tutup ya Rabbi bütün suç babamızda, dedemizde. Bize böyle bir yol gösterdiler. Biz de din buymuş zannettik. Biz de kulluk buymuş zannettik. Meğer bizi bunlar aldatmışlar diye yarın yakamızdan tutup bizden hesap sormasınlar.
1: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Çağrı FM. Çağrı FM Haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla günün içinden bülteninde karşınızdayız. Körfez'de gerilim devam ederken ateşkes süreci de elbette ki sürüyor. Bu kapsamda müzakereler de var. Ancak bu müzakere sürecinde farklı iddialar da gündeme geliyor. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Bu raporda ABD'nin İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadığı belirtildi. Gazete ABD ordusundaki mühimmatın tükendiğini de ama İsrail'in askeri kapasitesinin ise hala %70'in üzerinde olduğunu ifade etti.
2: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın ABD savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ını raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre ABD ordusu Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve Atakems kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stoğunu zaten tüketmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar diye paylaştı.
1: ABD'nin tehdit, baskı ve saldırganlığına rağmen İran İslam Cumhuriyeti, Washington yönetimiyle müzakerelere ilişkin bir kez daha rest çekti. İranlı yetkili, ülkesinin 5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi.
2: Emperyalist ABD yönetimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı anlaşma teklifleri bir sonuca götürmedi. Özellikle Trump'ın tehdit söylemleri ve teslimiyetçi anlaşma teklifleri nedeniyle müzakerelere başarı

0: başarısız oldu. ABD yönetimi ikinci tur görüşmelere hazırlanırken İran basınına önemli bir açıklama geldi. İranlı bir yetkili ülkesinin 5 ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Yarı resmi Fars haber ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için asgari güven oluşturucu güvenceler olduğunu belirtti. İran yetkili, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.
1: İran, ABD aleyhine Lahey'de dava açtı. Tahran yönetimi nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı, ekonomik yaptırımların uygulanması ve güç kullanma tehdidi gerekçesiyle ABD'yi Lahey Tahkim Divanı'na şikayet ederek tazminat talebinde bulundu.
0: ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş ve yıllardır sürdürülen ambargo uluslararası alana taşındı. İran, İslam Cumhuriyeti, ABD aleyhine Lahey'de dava açtı. Söz konusu dava dilekçesi, 1981 Cezayir bildirileri hükümlerine dayanarak ve ABD'nin Mart 2026'da İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sırasındaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle İran Birleşik Devletler iddiaları Tahkim Divanı nezdinde kayda geçirildi. İran dilekçesinde Cezayir bildirisinin birinci maddesine atıfta bulundu. Dilekçede 12 günlük savaş süresince ABD'nin taahhüt ihlalleri, ekonomik yaptırımlar ve askeri müdahale tehditleri detaylandırılarak divandan ABD'nin bildirinin birinci maddesini ihlal ettiğine hükmetmesi istendi. İran ayrıca ABD hükümetinin İran'ın iç işlerine yönelik doğrudan veya dolaylı müdahalelerine derhal son vermesi, bu tür hukuka aykırı eylemlerin tekrarlanmayacağına dair güvence vermesi ve İran'ın uğradığı tüm zararların tam olarak tazmin edilmesi talebinde bulundu. Cezayir bildirisinin birinci maddesi uyarınca ABD hükümeti, İran'ın iç işlerine doğrudan veya dolaylı olarak siyasi veya askeri hiçbir müdahalede bulunmamayı taahhüt ediyor.
1: İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyonist işgal rejimi ile bağlantılı silah kaçakçılığı yapan 5 şebekeyi çökertti. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcının da ele geçirildiği açıklandı.
0: İran İslam Cumhuriyeti'nde ülke genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist işgal rejimi bağlantılı olduğu öne sürülen organize silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şebekelere operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, silah ve mühimmat sevkiyatına ilişkin yürütülen istihbarat ve operasyonel çalışmalar kapsamında, güvenliği tehdit eden organize 5 şebekenin tespit edilerek çökertildiği ifade edildi. Açıklamada, terör örgütleriyle silah ve mühimmat kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu belirtilen 20 kişinin yakalandığı ifade edildi. Operasyonlarda 50'den fazla ateşli silah, 70 kilogram patlayıcı madde ile 2000 adet mermi ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, halkın güvenliği ve huzuru, güvenlik kurumlarının kırmızı çizgisidir. Ülkenin istikrarı ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit, anında ve kararlı şekilde karşılık bulacaktır ifadelerine yer verildi.

0: ABD Başkanı Trump'ın İran'la yürütülen görüşmeler sırasında Amerikalılarının ekonomik durumunu hiç düşünmediğini söylemesi ülkede büyük tartışma başlattı. Demokratlar Trump'ın sözlerini halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan koptuğunun itirafı olarak değerlendirdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamalar Washington'da siyasi krize dönüştü. Trump, İran'la yürütülen müzakereler sırasında Amerikalıların ekonomik

0: ciddi dalgalanma yaşanıyor. Ülkede benzinin galon fiyatı ortalama 4,50 dolara yükselirken motorin fiyatı ise 5,64 dolara çıktı. Nisan ayında enflasyonun %3,8'e yükseldiği belirtilirken artışın büyük bölümünün enerji maliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi. Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin sunduğu son ateşkes teklifini reddetmesi ve mevcut ateşkesin solunum cihazına bağlı olduğunu söylemesi de piyasalardaki endişeyi artırdı. Trump'ın sözleri özellikle Demokrat Partili siyasetçilerin sert tepkisine neden oldu. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'ın sizi umursamadığı bundan daha açık olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Colorado temsilcisi Jason Crow ise Trump'ın yükselen hayat maliyetlerini önemsemediğini belirterek "Amerikalılar seçilmiş liderlerinden daha iyisini hak ediyor" dedi. Vermont senatörü Bernie Sanders Trump'a yönelik en sert açıklamalardan birini yaptı. Sanders, Trump'ı en büyük narsist olarak nitelendirirken işçi sınıfının yaşadığı sıkıntıların Trump'ın gündeminde olmadığını söyledi. Trump'ın açıklamaları Cumhuriyetçi cephede de rahatsızlık oluşturdu. Wyoming senatörü Cynthia Loomis, "Gerçekten bunu mu söyledi?" diyerek yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Trump'ın halkı önemsediğini düşündüğünü ifade etti.
1: Bültenimize Lübnan'la devam ediyoruz. Savaş suçlarına yenilerini ekleyen Siyonist işgal rejimi, Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim alanlarına yoğun saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda en az 15 sivil katledildi. Çok sayıda kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ağır kayıplar verdiğinde sivil katliamlarla intikam almaya çalışıyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun kara ve hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siyonist işgalcilerin saldırılarında aralarında kadın, çocuk, asker ve kurtarma görevlilerinin de bulunduğu, en az 15 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Nebatiye şehrine düzenlenen bir saldırıda 2 sivil savunma görevlisi de dahil olmak üzere 5 sivil katledilirken, Cepit civarına düzenlenen bir başka saldırıda 4 kişi şehit edildi. Açıklamada ayrıca Bint Cebe ile düzenlenen diğer bir saldırıdaysa biri çocuk ve biri kadın olmak üzere 4 sivilin katledildiği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Deir Zehrani beldesine düzenlenen hava saldırısındaysa 2 kişi şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını da paylaştı. Buna göre işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2880'e, yaralı sayısı ise 8730'a yükseldi.
1: İş gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana habere devam ediyoruz. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında çarşamba sabahı yeni bir operasyon yapıldı. Anset isimli şirket tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı aralarında para geçişi olduğu iddia edilen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis Antalya'nın yanı sıra Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturmada kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113.426.440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği iddia edilmişti. Antalya'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma geçen yıl Temmuz ayında başlatılmıştı. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz günü gözaltına alınmıştı. Böcek çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, soruşturma başladığında yurt dışında olan oğlu Gökhan Böcek, Ağustos ayında Türkiye'ye dönmüş ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfus ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması,

0: yapması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılması istenmişti.
1: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 77 kişinin hayatını kaybettiği Hünkar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin dava görüldü. Karar duruşmasında binanın müteahhidi Osman Kala 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
0: 6 Şubat depremlerinde ihmal kaynaklı yıkılan binalara ilişkin davalar görülmeye devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan Hünkar Apartmanı davası da karara bağlandı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık H.G. ile müşteki ve sanık avukatları katıldı. Başka dosyadan tutuklu bulunan bina müteahhidi sanık Osman Kala ise cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Osman Kala'yı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık HG'nin beraatine karar veren heyet, birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri FD, HÇ ve ZAŞ'nin de ayrı ayrı beraatine hükmetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Delikli Taş Caddesi'nde bulunan Hünkar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanık hakkında dava açılmıştı.
1: Türkiye'nin bazı illerinde yaşanan sağanak yağış sellere yol açtı. Sel felaketlerinde dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Sel felaketinin en çok etkilendiği Samsun'da 12 kişi de yaralandı.
0: Samsun'un Havza ilçesi yaşanan sel felaketinde felç oldu. Aşırı yağışlar sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken Cumhuriyet Meydanı çevresiyle Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sele kapılan otomobilin üzerinde ölümle burun buruna gelen bir vatandaşın soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre sonra gencin kurtarıldığı öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı afette yaralanan 12 kişi hastanede tedavi altına alındı. Sel felaketinin gerçek boyutuysa gün ağarınca ortaya çıktı. Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan temizlik ve hasar giderme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çankırı'da etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Sağanak sebebiyle ev, iş yeri ve yollarda su baskınları yaşanırken vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı bölgelerde zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte harekete geçen ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı ile Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar taşkın riski nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye genelinde 2026 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıkları mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Türkiye'de uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak ölçülürken bu yıl 11,7 derece olarak ölçüldü.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının 1991 ile 2020 normallerine göre mukayesesi raporundan derlenen bilgilere göre Türkiye genelinde uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak ölçülürken bu yılın Nisan ayında bu değer 11,7 dereceye düştü. Nisan ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 dereceyle Erzurum'da kaydedilirken en yüksek sıcaklık 31,9 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde tespit edildi. Ay boyunca Türkiye'nin hiçbir noktasında yeni bir ekstrem sıcaklık rekoru kırılmadı. Marmara bölgesi genelinde sıcaklıklar normaller civarında seyrederken Bandırma çevresinde normallerin altında kaldı. Bölge ortalaması 12,1 derece olarak gerçekleşti. Ege bölgesinde Çeşme'de sıcaklıklar normallerin üzerine çıkarken diğer kesimlerde mevsim normalleri hakim oldu. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 31 derece ile Aydın ve Nazilli'de görüldü. Akdeniz bölgesi ortalaması 15,4 derece ile normallere yakın gerçekleşti. Antakya normallerin altında, Demre ise üzerinde bir ay geçirdi. İç Anadolu bölgesinde uzun yıllar ortalaması 10,4 derece olan bölgede bu yıl 9,7 derecelik bir ortalama ölçüldü. Karadeniz bölgesinde Artvin, Amasya, Bayburt ve Merzifon başta olmak üzere birçok noktada sıcaklıklar normallerin altında gerçekleşti. Bölge ortalaması 1,1 derecelik düşüşle 10 dereceye geriledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, her iki bölgede de sıcaklıklar genel olarak normallerin altında seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Nisan ayında yeni bir maksimum veya minimum ekstrem sıcaklık değerinin gerçekleşmediğini bildirdi. Sıcaklıkların Türkiye'nin büyük bölümünde dengeli, ancak mevsim ortalamalarına göre hafif serin geçtiği kaydedildi.
1: Erzincan'da çoban bulmakta zorlanan sürü sahipleri Afganistan'dan çoban getirmeye başladı. Afganistan'dan getirilen çobanlar asgari ücret karşılığında işletmelerde çalışmaya başladı.
0: Türkiye'de son zamanlarda çoban bulmak bir hayli zorlaştı. Sürü sahiplerine göre yüksek ücretler talep eden çobanlar, ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen çalışmak istemiyor. Bu durum bazı sürü sahiplerini farklı bir yöntemi denemeye teşvik etti. Erzincan'da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lirayla 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi. Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan'dan iş gücü temin edildi. Uygulama kapsamında Erzincan'a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İşkur üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı. Üreticiler uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.
2: Ümit ediyorum ki çoban sorunları çözüldükten sonra özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki üreticilerimiz oldukça ekonomik olarak rahatlayacaklar. Çünkü çobanları belirli bir maaş ücreti ve sigortalı olduğu zaman artık kendi üretimiyle uğraşacak.
0: Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.
3: Öncelikle Efraim Bey ile Muzaffer Bey'e teşekkür ederim. Çobanımız bugün geldi. En büyük sıkıntımız çobandı bizim zaten. Benim öncedeki çobanlarıma aylık 100 bin lira para veriyordum. Şimdi asgari ücrete çoban aldık. Bundan sonra çoban derdimiz yok. Allah'a şükür.
1: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus İspanya'da konuştu. Ghebreyesus, İspanya'ya hantavirüs vakalarının olduğu gemiyi kabul ederek gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydeden Ghebreyesus, ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel uyarısında bulundu.
4: Good evening. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, MV Hondius adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İspanya'ya zor durumdaki gemiyi kabul ederek gösterdiği şefkat ve dayanışma için teşekkür etti. Mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını belirten Ghebreyesus, ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel dedi. Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na seyreden MV Hondius gemisindeki salgında şimdiye kadar biri Alman, ikisi Hollandalı 3 yolcu hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün Andes varyantına sahip 9 vakayı teyit ederken, gemiden tahliye edilenler arasında bir Fransız ve bir ABD vatandaşının testleri pozitif çıktı. Paris'teki sağlık yetkilileri 65 yaşındaki Fransız hastanın en ağır kardiyopulmoner tabloyla yoğun bakıma alındığını açıkladı. Doktor Xavier Lescure, hastanın yapay akciğer ve kan bypassı desteğiyle hayatta tutulmaya çalışıldığını bildirdi. İspanya Sağlık Bakanlığı ise Madrid'deki askeri hastanede karantinaya alınan 14 İspanyol vatandaşı arasından bir kişinin testinin pozitif çıktığını ancak durumunun şu an için stabil olduğunu duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, ilk vakanın 6 Nisan'da görülmüş olabileceğine dikkat çekerek, yolcular arasındaki yoğun temas ve 6 ila 8 haftalık kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların beklendiğini yineledi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, salgınla bağlantılı olan Güney Atlantik adalarından 10 kişinin tedbir amaçlı İngiltere'ye getirileceğini açıkladı. Hollanda'ya ulaşan tahliye uçaklarındaki 26 yolcunun testleri negatif çıkarken, Hijmegen'deki bir hastanede gerekli protokoller uygulanmadan hasta numuneleriyle temas eden 12 personel 6 haftalık karantinaya alındı.
1: Değerli izleyenler, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar buradayız. Bültenimiz devam edecek.
5: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

damla damla. Nasihatçi istiyorsan ölüm sana yeter. Hazreti Ömer

gökten damla damla.

kıldın, mücahitler safı kurdun, zafer yolu açtın ey Gazze. Yavru ceylanlar beldesi, diri canların nefesi, sabır metanet kalesi, Filistin'in gür

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
5: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
13: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
14: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işırtının en konforlu hali. Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
15: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market,
18: Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Çağrı efendim.

0: ettiğinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5.000 lira, Afganistan ve Yemen 7.000 lira, Filistin ve Gazze 13.000 lira, Suriye ve Lübnan 7.500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı temsilcileri iletişim 0530.
1: Kimin yanlış ve kötü giden kişilere itiraz varsa
2: Çağrı efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.
1: Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed.
2: Tarihler. Ben radyodan Radyo Urfa, Siirt'ten Botan FM ve Gaziantep'ten Kervan FM'deyiz. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hatlarımızı hatırlatalım. 552 334 93 70. Bu numaraya WhatsApp üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Tekrarlatalım numaramızı. Bilmeyen kardeşlerimiz, kaydetmeyen kardeşlerimiz varsa kaydetsinler. 552 334 93 70 bu numaralara mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Repertuarımızda yer alan eserleri inşallah bizler de sizler için yayınlayacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, teknolojinin has safhada olduğu bir programdayız, bir zamandayız daha doğrusu, özür dilerim. Dolayısıyla istek vakti derken sadece eser dinlemek için burada değiliz. Elbette ki güzel eserler de dinleyeceğiz. Maksat burada dinleyicilerimizle bir bağ kurabilmek. Yalnız olmadığımızı bilebilmek adına bu programlarımızı yapıyoruz ve sürekli hatırlatıyoruz. Bu programlar sizlerin mesajlarıyla, katılımlarıyla güzelleşecek olan bir program. Şunun farkındayız, binlerce sessiz dinleyicimiz var, biliyoruz. Şu anda sesimizin ulaştığı binlerce insan var, bunu biliyoruz. Fakat birebir etkileşim almak adına, sizlerle diyalog kurmak adına bu programları yapıyoruz. 9 şehirdeyiz, ayrıca Avrupa'dan da Davet FM var yayınımızda. Dolayısıyla dinleyicilerimizden, özellikle katılım sağlamayan dinleyicilerimizden mesajlar bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Bingöl'deyiz ve Zazaca bir eseriyle giriş yapacağız. Muhammed Taha'dan Ömürma adlı eserimiz, Ömrümüz. Bu eserimiz şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçları başında, şu veya bu şekilde şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağanımızdır. Muhammed Taha'dan Ömürma adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde buradayız. Telefon mesajlarınızı bekliyoruz. Muhammed Taha sizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Taha'dan Ömür mü adlı eserimizi dinledik ve başlıyoruz ilk eserimizle, dinleyicilerimizden gelen ilk eserimizle. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe demiş dinleyicimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Kıyamlar durmazdan Şehadete Susamışım eserini çalmanızı istiyorum. Canlarını ve can ve mallarını cennet karşılığında satanlara, mazlumlara, esaret altında olanlara, kıymetli eşim, şehadet yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed, Musab, Ayşe ve Hifanur için, tüm şehadet aşıklarına, tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam ve kıyamlar durmazdan Şehadete Susamışım adlı eserimizle devam ediyoruz. Akabinde inşallah sıradaki eserimiz için buradayız.

Nen Şehadete Susamışım adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Şehit Salahaddin. Selamun aleyküm, kolay gelsin dinleyicimiz demiş. Ve aleyküm selam. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Salahaddin eserini istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol olsun diye bir duayla da bitirmişler. Amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Evet, Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bizlere bir dua yollamışlar. Ya Rabbi, alemi İslam'a sarsılmaz bir ittifak, Gazze'ye acil fetihler nasip eyle. Zalim İsrail'i ve tüm destekçilerini kahhar isminle kahru perişan ederek tuzaklarını kendi başlarına geçir. Amin demiş duasına. Evet, aynı zamanda bu eser Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz için de gelsin. Kendisi eser istememiş. Salahaddin eserini dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten Şehit Salahaddin eserini dinledik ve devam ediyoruz. Daimi dinleyicilerimizden Adanalı İzzet'in kardeşimiz, selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demişler. Ve aleyna aleyküm selam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Mehmet Emin Aydan, Kırmızı Güller eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize, İzzet'in Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağ, Tekin Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Kimseyi unutmamış, Allah razı olsun. Mehmet Emin Ay, Kırmızı Güller eserini bulamadık. Mehmet Emin Ay'dan farklı bir eser dinleyeceğiz. Durmaz Yanar Vücudum adlı eserimiz. İzzetin abimiz kabul edecektir inşallah. Akabinde inşallah sıradaki eserlerimiz için buradayız. Bizler...

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Mehmet Emin Ay farklı tarzıyla bizlerle birlikte oldu. Saatlerimiz 14.26 ve devam ediyoruz. Sırada Şehadet Vakti adlı eserimiz var. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum demiş Hazro'dan Miryan Şehadet kardeşimiz. Ve aleyküm selam. Şehadet vaktinde eserini çalar mısınız? Eseri siz ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine, şehit ailelerine, Yusufi abilere, şehadeti arzulayan tüm mücahit ve mücahidelere gelsin. Bu kervan durmaz, bu sancak uğruna kanlarıyla bu dava için can veren, anlı secdeden kalkmayanların yoludur. Bu yola selam olsun, bu davayı omuzlayan kardeşlerime selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demişler. Ve aleyna aleyküm selam. Evet, o güzel eser sizlerle, Şehadet Vakti. Akabinde inşallah sıradaki eserimiz için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Aziz İslam davası uğruna can veren tüm şehitlerimizi, önderlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Rabbim yollarını hakkıyla sürdürebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Devam ediyoruz. Sırada Hınarya Kur'an'dan bir eserimiz var. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Ben Cemal, Diyarbakır'da cezaevinde yatan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Bedri Eyin, Ümit Güzel, Yakup Koşar. Hınarya Kur'an ey ümmeta İslam parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun ve esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşlerin sizlere selamları var demiş. Ve de güzel paylaşımlarda bulunmuş kardeşimiz. Allah yorgun olduğunu biliyor. Yaşananların ağır geldiğini, huzur aradığını biliyor. Üzüntünü anlatmaya dilinin varmadığının da farkında. Çünkü Allah kalplerde gizlenenleri bilendir. Ve bir ayet-i kerime ile mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile demişler. Ve aleyna aleyküme selam. Rabbim esaret altındaki tüm kardeşlerimize hayırlı kapılar açsın. Hınarya Kur'an'dan ey ümmeta İslam eseri isteyen ve istemiş olduklarına bizden de armağanımız olsun. Dinleyelim akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.34 ve epey bir mesajımız birikti. Maalesef bütün eserleri yetiştiremeyeceğiz ama mesaj göndermeye devam edin. Çünkü bütün mesajları okuyacağız inşallah. Sıradaki eserimiz Hikmet Kıyan Çiçek'ten zazaca bir eser dinleyeceğiz. Bingöl'den Fatma Çetkin kardeşimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyhinaleyküm selam. Hikmet Kıyan Çiçek'ten zazaca bir eser istiyorum. Eseri muhaceratçı olan ablam Abide'ye, enişteme, bütün dinleyicilere ve Bingöl FM halkına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Ahle Dünya adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde inşallah. Şanlıurfa Siverek'ten Şehadet Güvercini adlı eser istenmiş. O eserimize devam etmek üzere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Hikmet Kıyan Çiçek, Ahle Dünya Fani Dünya adlı eserimizi dinledik ve Grup Özlem Şehadet Güvercini ile devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül kardeşimiz. Ve aleyküm selam. Selami Güneş'ten Şehadet Güvercini eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Grup Özlem Şehadet Güvercini adlı eseriyle sizlerle.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Şehadet Güvercini adlı eserimizi dinledik. Saatlerimiz 14.44 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizleri severek dinliyoruz. Allah işinizi rast getirsin demiş Cizre'den İlayda kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben İlayda 14 yaşındayım. Bu ilahiyi bütün mümin kardeşlerime, aileme, akrabalarıma akrabalarıma gelsin. Allah bizlere hidayet nasip etsin inşallah. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'yı ilahisini çalabilir misiniz demiş kardeşimiz. Az önce Hikmet Kıyan Çiçek'ten bir eser dinledik. İnşallah sıradaki eser kardeşimiz armağan olsun. Sıradaki eserimiz Eşref Ziya'dan Aldanma adlı eserimiz. Selamünaleyküm demiş Adana'dan Muhammed Yahya Özbay kardeşimiz. Ve aleyküm selam. Eşref Ziya Aldanma ilahisini istiyorum. Tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz Yusuf kardeşimize. Bizden de kendisine armağan olsun. Eşref Ziya Terzi Aldanma diyecek ve akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

dünyanın velvelesine. Hepsi boş heves, bir gün öğrenirsin. Kimi hakka koşar, kimi tersine. Her nefesin hesabı var, görürsün. Her nefesin hesabı var, görürsün.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.49 ve devam ediyoruz. Sırada Nurullah'tan Can Muhammed adlı eserimiz var. Selamun aleyküm demiş Bursa'dan Ahmet kardeşimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Nurullah Kuray Can Muhammed eserini dinleyen herkese istiyorum Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Evet yine selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş Diyarbakır'dan Muhammed Talha Direkçi kardeşimiz. Selami Güneş'ten Şehadet Güvercini eserini istiyorum. Eseri öncelikle siz değerli Çağrı FM yapımcılarına ve dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam diyoruz. Çağrı FM adına sizlere de teşekkür ediyoruz. Eseri az önce dinledik, Şehadet Güvercini eserini. Evet, şimdi Nurullah Kuray Can Muhammed diyecek. Akabinde inşallah Adana'dan Aletin kardeşimiz Zazaca eser istemiş. Zazaca bir eser ile devam etmek üzere burada olacağız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Can Can Muhammed eserini dinledik Nurullah Kuray'dan ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Zazaca güzel bir eser istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Ali Rıza abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve bizlere armağan etmiş. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş Alaaddin kardeşimiz. Aleyküm selam. Bizden de sana armağan olsun eser. Nurullah Ürün'den Herume adlı eseri dinleyeceğiz. Evet, eserimizin akabinde inşallah Grup Kervan ile devam etmek üzere buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Nurullah Öğrü'nden güzel zazaca bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Diyarbakır'dan Ümmü Yusra kardeşimiz, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleyküm selam. T2 cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya'ya Şehitler Kervanı'ndan Özgürlüğe Uçan Şehitler parçasını armağan ediyorum, teşekkür ederim demişler. Evet, bir mesaj daha yollamışlar, aynı mesaj, Gülümser Yüzüm parçasını istermiş o mesajda da. Grup Kervan'dan dinleyeceğiz inşallah, Bilal ile Metin adlı eserimiz. Eserimizi dinleyelim, akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.01, bir saati geride bıraktık ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Birbirinden güzel eserler var sırada. Yetiştirmeye çalışacağız inşallah. Adana'dan İzzet kardeşimiz selamun aleyküm demiş ve aleyna aleyküm selam. Burhan Etin Cebba'dan Rehber Rezun eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve özellikle size armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzettin kardeşimize, bizden de kendisine armağan olsun. Burhan Etin Cebba Rehber Rezun Ya Muhammed adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Burhan Ettin Cebbah'a güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Bingöl'den selamun aleyküm demiş Hayrettin abimiz. Ve aleyna aleyküm eselam. Zazaca bir eser istiyorum. Tüm kardeş radyolara ve dinleyicilere armağan ediyorum. Ayrıca Yusufi mekanda bulunan kardeşlere gelsin selam ve duayla demiş. Şu anda Zazaca bir eser çalıyor. Bizden Hayrettin abimize armağan olsun. Evet, Mardin'den Mustafa kardeşimiz selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam. Dost acı söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyebilmez sanatıdır. Sıradaki eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa kardeşimize. Sıradaki tüm eserler bizden de kendisine armağan olsun. Sıradaki eserimiz Grup Mavera Çağlara Doğru. Abdullah kardeşimiz ara bağlantından bizlere ulaştı ve eseri tüm Bingöl halkına armağan etmiş. Bizden de Abdullah kardeşimize armağan olsun. Dinleyelim eserimizi akabinde inşallah. Sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Diyarbakır Silvan'dan Hamza Osman Salman'da adlı dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyna aleyküm selam. Sus eserini istiyorum. Eseri radyo başında bizleri dinleyenlere, değerli kardeş radyo çalışanlarına ve Fecre Kur'an takipçilerine gelsin demiş. Şehit Hasan Elbenna'dan bir söz ile mesajını sonlandırmış. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Evet, yine Diyarbakır'dan selamun aleyküm, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Hacı Veysel Üçnolu'da yattan, Hacı Veysel kardeşimiz mesajı yollayan, Üçnolu'da yattan Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Aziz Alkaç, Hüseyin Akkaya, Cengiz Bozkaya, Yakup Koşar, Tosecan, sıradaki bütün istekleri size armağan ediyorum demiş. Evet, bizden de kendisine ve eseri

diye arkadaşlarına armağan olsun sıradaki tüm eserler. Sus eserini istemiş kardeşimiz. Hangi sanatçı olduğunu belirtmemiş. Hasan Enes'ten dinleyeceğiz inşallah Sus eserini. Akabinde buradayız.

Değerli dinleyicilerimiz, Hasan Enes'ten güzel bir sus eserini dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim sesimizi Türkiye'nin her yerine ulaştırsın. Bu yayında emek veren, katkı sunan tüm abilerime, kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Bingöl'den Mehmet Refik Gönül hocamız. Aleyküm selam. Bingöl'den arıyorum ben, Mehmet Refik Gönül. Adem Bolluk'tan Varsam Medine iline adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Bu eseri Abdullah Becerikli abime ve tüm Bingöl FM dinleyicilerine hediye ediyorum. Selam ve duayla kalın demiş Refik hocamız. Maalesef Adem Bolluk repertuarımızda bulunmuyor. Onun yerine inşallah bir Medine eseri dinleyelim. Farklı bir sanatçıdan. Medine yolcusu, Kabe yolcusu tüm hacılarımıza da gelsin. Adem Sevgi'den Medine adlı eserimizi dinleyelim. Bizden de Refik Gönül hocama ve Abdullah Becerikli amcama armağan olsun. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli gönül dostlarımız, Adem Sevgi Medine adlı eserimizi dinledik. Her eserden biraz kesik atıyoruz ki daha fazla eser dinleyebilelim, daha fazla dinleyicimizin eserini dinletebilelim diye. Evet, sıradaki eserimize bakalım. Selamünaleyküm demiş bir dinleyici kardeşimiz. Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilere ve sizlerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ve Yusufi Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Emine Çınar'a gelsin diye mesajını göndermiş ve bir mesaj ile, Hasan Elbenna'dan bir söz ile bitirmiş mesajını. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin demiş Şehit Hasan Elbenna. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Grup Mavera Müslüman Olmak diyecek. Akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli günün dostlarımız, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Saatlerimiz 15.28 ve sıradaki eserimiz Mikail'den Vay Deli Gönül adlı eser. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Yağmur Berfin ve Hafsa Vera Kınay. Mikail'den Vay Deli Gönül eserini gurbette bulunan ellerinden öptüm. Dedem Şeyh Muz, amcam İsmail, amcam Ramazan'a ve tüm muhacirlere, Yusufi abilere ve köyde bulunan nenem Fatime'ye, nenem Sultan'a, dedem Süleyman'a gelsin demişler. Bir söz ve bir ayet-i kerime paylaşmışlar. Hicret sadece bir yolculuk değil, Allah'a doğru yapılan bir yöneliştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiretteki mükafat ise daha büyüktür. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve Vay Deli Gönül adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde inşallah sıradaki eser için buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, son eserlerimizi vereceğiz inşallah. Kerem Gören kardeşimiz Zazalar Diyarı Bingöl'den selamlar demiş. Ve aleyhine aleyküm selam. Şehitler Kervanı Zindan Gülistan'dır bize ilahisini istiyorum. Tüm dinleyicilere Yusufi ve Muhacir abilere ithafen gelsin. Selam ve dua ile demiş.
1: Alev yanar yüreğimizde bir sevda türküsüdür benliğimiz.
0: Evet yine Bingöl'den Murat Göç'ten abimiz bizlere yazmış. Selamünaleyküm Bingöl'den Murat Göç'ten ilahi seçimini size bırakıyorum. İlahi aileme ve tüm Müslüman müstazaflara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Murat kardeşimize. Sıradaki eser Kervan'dan Zindan Gülistan'dır bize eseri inşallah. Bizden de Murat abiye ve ailesine armağan olsun. Grup Kervan bizlerle, akabinde son bir eser ve veda için buradayız.

Kutlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır.

Emrullah Ercan kardeşimiz Esselamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam. İyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Derviş Baba parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demiş. MS hastasıyım. Allah'a emanet, selam ve dua ile demiş. Teşekkür ediyoruz. Allahu Teala sizlere ve tüm hasta kardeşlerimize hayırlı şifalar nasip etsin. Derviş Baba eseri arşivimizde yok maalesef. Son eserimiz olarak Selamun Aleyküm, hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Şehitler Kervanı'ndan Elveda İmam eserini istemiş. O eser son eserimiz olacak inşallah. Bütün kardeşlerimizin mesajlarını yetiştirdik, eserlerini de yetiştirdik. Kesik atarak bazı eserlerde. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Allah nasip ederse yarın aynı saatte Gaziantep'ten Kervan Efendi bizlere seslenecek. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
0: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
0: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
0: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
0: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
6: Işıtının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM. Xpera Fabriğin katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
8: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde.

0: geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kul öldüğü hal üzere diriltilir.
2: Xpire Fabriğin katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
3: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
0: Halkı hakka çağıran radyo. Çağrı FM.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Hasan Paşa Hanı. Bu han ile ilgili bilgiyi handa yer alan kitabeden öğrenmekteyiz. Kitabeye göre 1572 ila 1575 yılları arasında Osmanlılar tarafından Diyarbakır alınır ve Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa bu hanı yaptırır. Sur ilçesinde yer alan bu han birçok restorasyondan geçmiştir ve tarihi yapısını hala korumaktadır. Hanın ortasında geniş bir avlu bulunmaktadır. Mutlaka görülmesi gereken bir yer.
4: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
6: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı.
10: okuyan Sacit Onan.

0: Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Nereden biliyorsun? Belki o temizlenip aranacak. Ya da öğüt alacak. Böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. Fakat kendini hiçbir şeye muhtaç görmeyen ise, işte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sana ne? Ama koşarak sana gelen ise, ki o içi titreyerek korkar bir durumdadır, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Hayır, çünkü Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen onu düşünüp öğüt alsın. Kur'an şerefli üstün sayfelerdedir. Yüceltilmiş, tertemiz kılınmış, katiplerin ellerinde, ki onlar üstün, değerli, iyilik ve dürüstlük sembolü. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da onu bir ölçüyle biçime soktu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra da onu öldürdü, böylece kabre gömdürdü. Sonra dilediği zaman onu diriltir. Hayır, ona Allah'ın emrettiğini yerine getirmedi. Bir de insan yediğine bir bakıversin. Hiç şüphe yok biz suyu akıttıkça akıttık. Sonra yeri yardıkça yardık. Böylece onda bitirdik. Taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, boyları iri ve birbirinin içine girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklıklar, size ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere. Fakat kulakları patlatırcasına olan o gürleme geldiği zaman, kişi o gün kendi kardeşinden kaçar. Annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır. O gün öyle yüzler vardır ki apaydınlıktır. Güler ve sevinç içindedir. Ve o gün öyle yüzler vardır ki üzerini toz bürümüştür. Onu da bir karartı sarıp kaplamıştır. İşte onlar da kafir, facir olanlardır.
1: Tekvir suresi. Mekke'de indirilen bu sure 29 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Güneş köreltildiği zaman, yıldızlar bulanıklaşıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer kendi başına terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman, nefisler birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman hangi suçtan dolayı öldürüldü? Sayfeler açıldığı zaman, gök sıyrılıp üzüldüğü zaman, cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman, cennette yakınlaştırıldığı zaman artık her nefis neyi hazırladığını bilip öğrenmiştir. Artık hayır. Yemin ederim gündüz sinip gece dönen gezegenlere, bir akış içinde yerini alanlara, kararmaya ilk başladığı zaman geceye and olsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha, hiç tartışmasız Kur'an, üstün onur sahibi olan bir elçinin gerçekten Allah'tan getirdiği sözüdür. Bu elçi bir güç sahibidir. Arşın sahibi katında şereflidir. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. Sizin sahibiniz bir deli değildir. Andolsun peygamber, onu apaçık bir ufukta görmüştür. O gayb haberlerine karşı söylediklerinden dolayı suçlanamaz. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Şu halde siz nereye kaçıp gidiyorsunuz? Kur'an alemler için yalnızca bir zikirdir. Sizden dosdoğru bir yön tutturmak isteyenler için de alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
1: İnfitar suresi. Mekke'de indirilen bu sure 19 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Gök çatlayıp yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp yayıldığı zaman, denizler taşırıldığı zaman ve kabirlerin içi deşirip dışa atıldığı zaman, artık her nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Asla hayır, siz dini yalanlıyorsunuz. Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var. Şerefli, üstün yazıcılar. Her yapmakta olduğunuzu bilirler. Hiç şüphesiz ebrar olanlar elbette nimetler içindedirler. Ve hiç şüphesiz facir olanlar elbette çılgınca yanan ateşin içindedirler. Onlar din günü oraya yollanırlar. Ve kendileri ondan ayrılıp kaybolacak değildirler. Din gününü sana bildiren şey nedir? Ve yine din gününü sana bildiren şey nedir? Hiçbir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür. O gün emir yalnızca Allah'ındır.
1: Mutaffifin Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 36 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

eksik ölçüp tartanların bay haline. Ki onlar insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Yoksa onlar diriltileceklerini sanmıyor mu? Büyük bir günde, insanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde. Hayır, facir olanların kitabı şüphesiz siccindedir. Siccinin ne olduğunu sana öğreten nedir? Yazılı bir kitaptır. O gün yalanlamakta olanların vay haline. Ki onlar din gününü yalanlamaktadırlar. Oysa onu sınır tanımaz, saldırgan, günahkar olandan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman geçmişlerin masallarıdır dedi. Asla hayır. Onların kazanmakta oldukları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Hayır. Gerçekten onlar Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır. Sonra onlar gerçekten cehenneme yollanacaklardır. Sonra onlara işte sizin yalanlamakta olduğunuz budur denir. Hayır, ebrar olanların kitabı illiğindedir. İlliğinin ne olduğunu sana öğreten nedir? Yazılı bir kitaptır. Ona yakınlaştırılmış olanlar şahit olurlar. Gerçek şu ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedirler. Tatlar üzerinde bakıp seyretmektedirler. Nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın. Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. Ki onun sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler bunun için yarışsınlar. Onun karışımı teslimdendir. Bir kaynak ki yakınlaştırılmış olanlar ondan içer. Doğrusu suç ve günah işleyenler kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi. Yanlarına vardıkları zaman birbirlerine kaş göz ederlerdi. Kendi yakınlarına döndükleri zaman da sevinç ve neşe

0: ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarılıp parçalandığı ve kendi yaratılış gereğine uygun olarak Rabbine boyun eğdiği zaman, yer düzlendiği, içinde olanları dışa atıp boşaldığı ve kendi yaratılış gereğine uygun olarak Rabbine boyun eğdiği zaman, ey insan, gerçekten sen hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın. Sonunda ona varacaksın. Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, o kolay bir hesap ile sorguya çekilecek ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır. Kimin kitabı ardından verilirse, o da yok olmayı dileyecek, çılgın alevli ateşe girecek. Çünkü o dünyada kendi yakınları arasında sevinçliydi. Doğrusu o Rabbine bir daha dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır. Gerçekten onun Rabbi kendisini çok iyi görendi. Yo, şafak vaktine yemin ederim, geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere, 14'üne girdiği zaman aya, siz gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz. Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar. Tersine onankörler, yalanlıyorlar. Oysa Allah onların içlerinde saklı tutmakta olduklarını daha iyi bilendir. Bu durumda sen onlara acıklı bir azap ile müjde ver. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir mükafat vardır.
1: Büruç suresi. Mekke'de indirilen bu sure 22 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçları olan göğe and olsun. O vaat edilen güne, şahit olana ve şahit olunana. Kahrolsun ashab-ı uhdud. Tutuşturucu yakıt dolu o ateş. Hani kendileri ateş hendeğinin çevresinde oturmuşlardı ve müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Kendileri onlardan yalnızca üstün ve güçlü olan öğlen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı. Ki Allah göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeyin üzerinde şahit olandır. Gerçek şu ki mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence uygulayanlar, sonra da tevbe etmeyenler yok mu? İşte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlar içindir. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Doğrusu Rabbinin zorlu yakalayışı şiddetlidir. Çünkü O ilkin var eden, sonra döndürecek olandır. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, pek yücedir. Her dilediğini yapıp gerçekleştirendir. Orduların haberi sana geldi mi? Firavun ve Semut ordularının. Hayır, küfretmekte olanlar kesintisiz bir yalanlama içindedirler. Allah ise onları arkalarından sarıp kuşatmıştır. Hayır, bu kitap şerefli üstün olan bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır.
1: Tarık Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 17 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

0: Karanlığı delen yıldızdır. Üzerinde gözetleyici, koruyucu bulunmayan hiç kimse yoktur. İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı. Bu su, bel kemiği ile kaburgalar arasındaki organlardan çıkar. Hiç şüphesiz Allah, onu yeniden döndürmeye güç yetirendir. Sırların orta yere çıkarılacağı gün, artık onun ne gücü vardır, ne bir yardımcısı. Dönüşlü olan göğe andolsun, yarılan yere de. Hiç şüphesiz bu Kur'an, ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar. Ben de bir düzen kurup hazırlamaktayım. Sen şimdi küfretmekte olanlara bir mühlet ver. Kendilerine az bir süre tanı.
1: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, benden sonra ümmetimden bir kavim gelir, Kur'an'ı okur, dini ilimlerden de malumatları olur. Şeytan onlara gelir, dünyalığınızı düzeltmek için hükümete sokulsanız ya, siz yine dininizde onlara uymazsınız, der. Nasıl çalıdan, dikenden başka bir şey alınmazsa, onlara sokulmaktan da günahtan başka bir şey elde edilmez.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Hüseyin'i dergahın müritleriyiz. Resul'ün yolunda candan geçmişiz. Gönülden gönüle akıp gitmişiz. Akıp gitmişiz.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ya Rabbi, sabahladığımızda bana veya yarattıklarından herhangi birine ulaşacak her nimet ancak senin elindedir. Senin ortağın yoktur. Tüm hamdler ve şükürler ancak sana aittir.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyo Store'da. İndir, dinle ve izle.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Roman Kuşağı.
9: Roman Kuşağı.
8: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
9: Roman Kuşağı.
8: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
9: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
8: Roman Kuşağı başlıyor.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 30. Bölüm.
2: Takriben 20 metrekarelik oda tıklım tıklımdı. Hemen hemen tümü gençti. Sıkışarak oturmuşlardı. Hepsi merak içindeydi. Avuçlarım titriyordu. Hava serindi ama oda tıka basa dolduğundan sıcaktı ortam. Sırtımdan soğuk terler boşalıyordu. Alnımda bulgur bulgur ter birikmişti. Heyecandan kalbim güm güm atıyordu. Heyecanımı bastırmak için içimden dua ediyor, Kur'an'dan sureler okuyordum. Gözler üzerimde kilitlenmiş, pür dikkat beni izliyordu. Heyecanım azalacağını artıyordu. Ömrümde ilk kez böyle bir topluluğa hitap edecektim. Neredeyse kalbim duracaktı. Gerçi orada bulunanların çoğuyla tanışıyorduk fakat yine de müthiş bir heyecan vardı. Kalabalığı normal karşılıyordum çünkü günlerdir verdiğimiz mücadelenin yankısı az olmamalıydı. Evet, günler sonra Bereket Camii'nde sohbet yapmak için teravihlerden sonra bir araya gelinmişti. İmam ısrarlı, kararlı ve haklı talebimizi daha fazla reddedemedi. Kendisiyle caminin avlusunda Kur'an kursuna gelen öğrenciler için ayrılmış odada sohbet yapabileceğimiz noktasında anlaştık. Şu an bu odada bulunuyorduk. Dediğim gibi tahminlerimizin üstünde bir dinleyici vardı. Adeta oda dar geliyordu. Günlerce verdiğimiz mücadelenin meydana getirdiği merakın etkisi az değildi. Kim bilir, belki de günlerdir içlerini kemiren meraklarını gidereceklerdi. Elimde İslam'a İlk Adım adlı Mevdudi'nin kitabı hepsinin karşısında dizüstü çökmüş bekliyordum. Çevremi kısa bakışlarla süzüyordum. Heyecanım geçsin istiyordum. Rabbimden dilimin bağını çözmesini ve yardım etmesini diliyordum. Odaya tam bir sessizlik hakimdi. Sinek vızıltısı duyulacak cinsten. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi kırmayıp beklediğiniz için Allah hepinizden razı olsun dedim ve kısa bir sükût yaptım. Mırıltı halinde karşılıklar geldi. Malumunuz yaklaşık 15 gündür Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Çok şükür hepimiz orucumuzu tutuyoruz. Gönül isterdi ki ilk günden beri bu sohbet ortamını yakalayalım. Ramazan ayından ondaki sevaplardan, bereketlerden, rahmetten söz edelim. Kısmet bugüneymiş. Başlarda sesim heyecandan titrek çıkıyordu. Ellerim titrediğinden fazla el hareketi yapmamaya özen gösteriyorum. Henüz elimdeki kitabı açmış değildim. Kısa bir giriş yapmak istedim. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar. Zariyat 55. Bunun için Müslümanların birbirlerine ilahi emir yasakları sık sık hatırlatmaları, Yüce Allah'ın kelamıyla nasihatlerde bulunmaları gerekiyor. İnşallah kısmet olduğu sürece sohbetlerimizde yükümlülüklerimizi, müminlerin özelliklerini, helal haramlar gibi Müslümanların bilmeleri zorunda olan konularda birbirimizi aydınlatmaya çalışacağız. Çıt yoktu. Pür dikkat dinliyorlardı. Muhataplarımı süzüyordum. Birkaç sima dikkatimi çekti. Tanıyordum. Burnuma kötü kokular geliyordu. Bunlar buraya sohbeti dinlemeye gelmemişlerdi. Amaçlarını birazdan öğrenirdik. Bazı gözler ışıl ışıl, ışık saçıyordu adeta. Yürekten, içten, samimice dinliyorlardı. Kimi simalardaysa istihza gözüme çarpıyordu. Küçümser bakışları negatif enerji yayıyordu. Bazılarında da saf, temiz bir ifade. Kısaca farklı niyetler bir aradaydı bugün. Elimdeki kitabı açtım. Heyecanım nispeten azalmış, rahatlamıştım. Kitaptan daha önce hazırladığım konuyu okumaya ve izah etmeye başladım. Herkes sessizce dinliyordu. Tahminlerimizin fevkinde bir sükût vardı. Ben sakin olacağını tahmin etmiyordum. En azından günlerdir imamla olan diyalogumuz menfi etki bırakmıştı sanıyordum. Oysa pek de öyle olmadığı görülüyordu. Yine de ilk kez bu akşam camiye gelen art niyetli birkaç kişiye gözüm takılınca işkillendim. Bunlar sırf karıştırmak için gelmiş olabilirlerdi. Tuhaflık bu ya, bugün de sohbet yapma imkanımız oldu. Yaklaşık yarım saat sohbetimiz devam etti. Konuşmamın bitiminde dua ettim. Duadan sonra, sorunuz varsa ve biliyorsam size cevap vermeye çalışacağım. Bilmiyorsam sizin için öğrenmeye ve bilahare cevap getirmeye gayret edeceğim dedim. Akşamdan beri pis pis bakan, bet suratlı, fitne çıkarmak için geldiğini tahmin ettiğim şahıs, Müsaade edersen benim bir sorum var, dedi. Buyurun, dedim bozuntuya vermeden. Oturuşunu değiştirip bağdaş kurdu. Gözler üzerine çevrildi. Yüzüne ciddi bir ifade takındı, etrafını kısaca süzdü, boğazını bir ıh çekerek temizledi. Konumuzla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir soru sordu. Amacı daha ilk günden ortalığı bulandırmak ve meseleye siyasi boyut kazandırmaktı. Sorusunu sessizce dinledim. Dinlerken gözlerinin içine bakmaktan bir an imtina etmedim. Takdir edersiniz ki gözler bazen çok şey ifade edebiliyordu. Sorusunu bitirdikten sonra kurnazca bıyık altından gülümsedi. Kendince beni faka basacak ve keklik gibi avlayacaktı. Kendisi aptal olduğundan beni de aptal zannediyordum. Ne de olsa insanlar kendi gözlüklerinden başkalarına bakıyorlardı ya. Oysa müminin feraseti vardı. Kalplerinin özünü bilen Yüce Allah'ın yardımı ve koruması vardı. Mümin, Yüce Allah'ın yardımıyla tuzakları önceden sezer, düşmanlarının neler yapmak istediklerini tahmin eder. Elhamdülillah, Yüce Allah bana da yardım etti. Kısa bir sessizlikten sonra adamın sorusuna, ''Kusura bakma, biz burada dinimizin emir ve yasaklarını öğrenmeye çalışıyoruz. İslam'ı nasıl hakkıyla yaşayabileceğimizi, görevlerimizi en güzel şekilde yerine getirebileceğimizi birbirimize anlatma gayretindeyiz. Senin sorduğun sorunun yeri burası değil. Kaldı ki ben imam değilim. Bu sorunun fıkhi boyutu çok derin. Bunun için sen en iyisi bu sorunu imama sor, o sana daha güzel cevap verir, deyince yüzü mosmor kesildi. Belli ki hesabı tutmamıştı. Yine de ortalığı karıştırmakta kararlıydı anlaşılan. Sorumun o kadar zor olduğunu sanmıyorum. Evet ya da hayır demen yeterli. Belki senin açından öyle. Fakat ben fakih değilim. Bu soruna da cevap veremem. Dediğim gibi hem burası böyle bir sorunun yeri değil, hem de sen cevabını bir imamdan daha güzel ve teferruatlı öğrenirsin. Israr etti. Cevap vermedim. Odadakiler diyalogumuzu dikkatle ve sessizce dinleyip izliyorlardı. Konuşmalarım arasında art niyetliliğini ima ediyorum. Çevremizdekilerin anlayacağı şekilde sorunun başka bir platformda konuşulması gerektiğini izah ettim. Aptal herif beni çocuk zannediyordu. Küçük bir yemle tuzağa düşeceğimi ve günlerdir verdiğimiz mücadelemizin heba olmasına sebep olacağımızı hesap ediyordu. Çok şükür ki Rabbim yardım etti ve tuzağa düşmedim. Baktı olmuyor, kafasını önüne eğip sustu. İlk sohbetimiz çok bereketli geçmişti. İlerleyen günlerde de birkaç kez daha düzenli sohbetimizi yaptık. Kalabalık ilk günkü gibi devam etti. Evet, azimle, kararlılıkla, ısrarla her gece camiye gittik. İmamla ve ona arka çıkan münafıklarla tartıştık. Yapmak istediğimiz sohbetin amacını izah ettik. Dil döktük, yeri geldi kükredik. Kötü niyetleri pabuç bırakmadık. İmamı endişelerinden sıyırmak için 40 dereden su getirdik. Sonunda Rabbim çabalarımızı boşa çıkarmadı. İmam pes etti. Münafıkların burnunu yere sürttü. Ne var ki bu güzel sohbet ve ders ortamı daha fazla uzun sürmedi. Din düşmanları çirkin yüzlerini gösterip yandaşlarını üzerimize saldılar. Ezan okunmuş, namaz kılmayı bekliyorlardı. Selçuk ve Nusret yan yana oturmuş, sessizce etraflarına bakıyorlardı. Şeyh Camii'ndeydiler. İmam önde, yüzü cemaate dönük, herkesin gelmesini bekliyordu. Yüzünden düşen bin parçaydı. Gençlerin yaklaşık 15 gündür aralıksız gelip imamdan sohbet için izin istemeleri, görüldüğü kadarıyla imamın hiç de hoşuna gitmiyordu. Onları gördükçe öfke doluyor, morali bozuluyor, iflas etmiş tüccar gibi kara kara düşüncelere dalıyordu. Kaşları makas gibi birbirine geçmiş, sert bakışlarla gençleri süzüyordu. Bakışlarında tedirginlik de göze çarpıyordu. Nusret hafifçe eğilerek Selçuk'a fısıldadı. İmamın bakışları bu akşam hiç hoşuma gitmedi. Sanki bir şeyler var da gizliyor ve onun tedirginliğini yaşıyor. Aynı fısıltıyla Selçuk, bugün tuhaf bir duygu.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bir dakikalık fetva.
1: İmama son iki rekatta yetişen kimse mesbuk. İlk iki kıyamda Fatiha suresini okuduktan sonra zammı sure okumamışsa, imam selam verdikten sonra kalan iki rekatlarda bu sureleri okuyabilir.
2: Çay efendim, 90.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf.
7: Açılıyor, açılıyor! Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
6: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
6: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: idi. Türkiye İstatistik Kurumu aile yapısını konu alan bir bülten paylaştı. 2025 yılı verilerini ele alan istatistik verileri oldukça farklı verilere dayanıyor. Aile kavramının toplum karşılığında nasıl bir içerik barındırdığını, ailenin konumunun ne olduğuna dair detayları aktarıyor. Biz bülten içerisinde daha da detaylandıracağız kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız İran'la bir gizli rapor, İran'la ilgili bir gizli rapor sızdırıldı. The New York Times'ın haberine göre İran Savaşı ile ilgili gizli istihbarat raporunda önemli iddialar vardı gündeme dair. ABD'nin İran Savaşı'nda basına gösterdiği gibi bir üstünlük kuramadığı ifade edildi. Bu haber Amerika'nın The New York Times gazetesinde çıktı. Bu veriler gizli istihbarat dosyalarına dayandırmış olduğu bir haber diye ifade etti. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Lübnan'da yine maalesef Siyonist katliam vardı. Soykırımcı Siyonistler Lübnan'ı yine kana bulandı. Kıymetli izleyenler, vahşice yapılan saldırılarda 23 kişi katledildi. Dünya 3 maymunu oynamaya ne yazık ki devam ediyor. Haberlerin detaylarını yine bülten içerisinde aktaracağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. TÜİK'in yayımladığı istatistiklerle aile bülteni aile yapısına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Verilere göre hane halkı oranlarında düşüş görüldü. Büyük aileler küçüldü. 2025 yılında yaklaşık 194 bin boşanma oldu. 194-191 bin çocuk etkilendi. Her şeye rağmen istatistiklerde olumlu veriler de vardı. Bültene göre bireylerin %69'u kendilerini en çok ailelerinin yanında mutlu ettiğini belirtti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan İstatistiklerle Aile 2025 bülteni, Türkiye'de aile yapısına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025 yılında 3,08 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olurken, en düşük olduğu il 2,49 kişiyle Tunceli oldu. Türkiye'de yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı artış gösterdi. 2014 yılında %13,9 olan oran 2025 yılında %20,5'e çıktı. Tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane olurken en düşük oran %11,5 ile Batman'da kaydedildi. Verilere göre geniş ailelerden oluşan hane halklarının oranı da düşüş gösterdi. 2014 yılında %16,7 olan geniş aile oranı 2025 yılında %13,5'e geriledi. Geniş aile oranının en yüksek olduğu il %21,2 ile Hakkari olurken en düşük oran %9,2 ile Eskişehir'de görüldü. Araştırmada genç nüfusa ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre 25 ile 29 yaş grubunda hiç evlenmemiş kişilerin %70'inin anne veya babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi. Bu grubun %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Boşanmaların olumsuz sonuçları da araştırmada yer aldı. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193.793 karı koca boşanırken 191.371 çocuk velayet kararlarından etkilendi. Çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği, velayetlerin %74,6'sı anneye, %25,4'ü ise babaya bırakıldı. Bu olumsuz verilerin yanı sıra umutları diri tutan istatistikler de araştırmaya yansıdı. Buna göre bireylerin en önemli mutluluk kaynağı aileleri oldu. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre bireylerin %69'u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade etti.
0: Bu Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı mecliste basın toplantısı düzenledi. Bankaların fahiş POS komisyonlarına dikkat çeken Ramanlı, bankaların her alışverişten yüksek oranlarda kesinti yapmasının üreticiyi, esnafı ve tüketiciyi zorladığını belirterek hükümete çağrı yaptı. Ramanlı'nın gündeminde yaşlı bakım evlerindeki şiddet olayları da vardı.
2: TL'lik banknot gelinen ekonomik...
1: Hüdapar sözcüsü ve Batman milletvekili Serkan Ramanlı mecliste gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelinen ekonomik şartlarda nakit kullanımının zorlaştığına dikkat çeken Ramanlı, tüketicinin bankacılık sistemine bağımlı hale getirildiğine işaret etti.
2: Özellikle küçük esnafımız yüksek POS komisyonları nedeniyle ciddi bir mali yük altında kalmaktadır. Bankaların her alışverişten yüksek oranlarda kesinti yapması üreticiyi, esnafı ve tüketiciyi zorlamakta, ticaretin bereketini azaltmaktadır. Bu nedenle kartlı ödemelerde uygulanan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.
1: Ramanlı, ekonomik sistemin bankaları ve sermayeyi değil, insanı ve emeği merkeze alan adil bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
2: Vatandaşın nakit kullanım hakkı korunmalı, esnafın üzerindeki yük hafifletilmeli ve finans sistemi topluma hizmet eden bir yapıya kavuşturulmalıdır.
1: Gündemindeki bir diğer önemli konu olan yaşlı bakım evlerindeki şiddet iddialarına da değinen Ramanlı, İstanbul'daki bir merkezde yaşanan olayın toplum vicdanını derinden yaraladığını söyledi.
2: Her yaşlıda kendi geleceğimizi görmek, vicdanın, merhametin ve akıl sahibi olmanın bir gereğidir. Bugünün ihtiyarları dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacak.
1: Yaşlıları koruyamayan bir toplumun kendi geleceğini de koruyamayacağına dikkat çeken Ramanlı, yaşlı bakım hizmetlerinin ticari mantıkla yürütülmemesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
2: Yaşlı bakım merkezlerinde 7/24 denetim sistemi kurulmalı, habersiz ve düzenli teftişler arttırılmalıdır. Yaşlılara yönelik fiziksel, psikolojik veya ekonomik istismara verilen cezalar arttırılmalıdır.
0: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında çarşamba sabahı yeni bir operasyon yapıldı. Anset isimli şirket tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı aralarında para geçişi olduğu iddia edilen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis Antalya'nın yanı sıra Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturmada kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113.426.440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği iddia edilmişti. Antalya'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma geçen yıl Temmuz ayında başlatılmıştı. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz günü gözaltına alınmıştı. Böcek çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, soruşturma başladığında yurt dışında olan oğlu Gökhan Böcek, Ağustos ayında Türkiye'ye dönmüş ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfus ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılması istenmişti.
0: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 77 kişinin hayatını kaybettiği hünkâr apartmanının yıkılmasına ilişkin dava görüldü. Karar duruşmasında binanın müteahhidi Osman Kala 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: 6 Şubat depremlerinde ihmal kaynaklı yıkılan binalara ilişkin davalar görülmeye devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan hünkâr apartmanı davası da karara bağlandı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık H.G. ile müşteki ve sanık avukatları katıldı. Başka dosyadan tutuklu bulunan bina müteahhidi sanık Osman Kala ise cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti sanık Osman Kala'yı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık HG'nin beraatine karar veren heyet, birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri FD, HÇ ve ZAŞ'nin de ayrı ayrı beraatine hükmetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddia

0: gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Bu raporda ABD'nin İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadığı belirtildi. Gazete, ABD ordusundaki mühimmatın tükendiği fakat İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerli yerinde olduğunu kaydetti.
1: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın ABD savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre ABD ordusu Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve Atakems kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stoğunu zaten tüketmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar diye paylaştı.
0: ABD'nin tehdit, baskı ve saldırganlığına rağmen İran İslam Cumhuriyeti Washington yönetimiyle müzakereler ilişkin rest çekti. İranlı yetkili ülkesinin 5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi.
1: Emperyalist ABD yönetimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı anlaşma teklifleri bir sonuca götürmedi. Özellikle Trump'ın tehdit söylemleri ve teslimiyetçi anlaşma teklifleri nedeniyle müzakerelere başarısız oldu. ABD yönetimi ikinci tur görüşmelere hazırlanırken İran basınına önemli bir açıklama geldi. İranlı bir yetkili ülkesinin 5 ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Yarı resmi Fars haber ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için asgari güven oluşturucu güvenceler olduğunu belirtti. İran yetkili, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.
0: İran İslam Cumhuriyeti, ABD aleyhine Lahey'de dava açtı. Tahran yönetimi, nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı, ekonomik yaptırımların uygulanması ve güç kullanma tehdidi gerekçeleriyle ABD'yi Lahey Tahkim Divanı'na şikayet ederek tazminat talebinde bulundu.
1: ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş ve yıllardır sürdürülen ambargo, uluslararası alana taşındı. İran İslam Cumhuriyeti ABD aleyhine Lahey'de dava açtı. Söz konusu dava dilekçesi 1981 Cezayir bildirileri hükümlerine dayanarak ve ABD'nin Mart 2026'da İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sırasındaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle İran Birleşik Devletler iddiaları Tahkim Divanı nezdinde kayda geçirildi. İran dilekçesinde Cezayir bildirisinin birinci maddesine atıfta bulundu. Dilekçede 12 günlük savaş süresince ABD'nin taahhüt ihlalleri, ekonomik yaptırımlar ve askeri müdahale tehditleri detaylandırılarak divandan ABD'nin bildirinin birinci maddesini ihlal ettiğine hükmetmesi istendi. İran ayrıca ABD hükümetinin İran'ın iç işlerine yönelik doğrudan veya dolaylı müdahalelerine derhal son vermesi, bu tür hukuka aykırı eylemlerin tekrarlanmayacağına dair güvence vermesi ve İran'ın uğradığı tüm zararların tam olarak tazmin edilmesi talebinde bulundu. Cezayir bildirisinin birinci maddesi uyarınca ABD hükümeti, İran'ın

0: İç işlerine doğrudan veya dolaylı olarak siyasi veya askeri hiçbir müdahalede bulunmamayı taahhüt ediyor.
1: İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'na sözde güvenlik amacıyla savaş uçakları, İHA ve savaş gemileri göndereceğini açıklaması yeni bir gerilim dalgasının fitilini ateşledi. Atılan bu adım bölgedeki tansiyonu arttırırken gözler yeniden küresel enerji hattının kalbine çevrildi.
0: İngiltere, küresel petrol ve LNG taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda askeri varlığını artırma kararı aldı. Londra yönetimi bölgeye savaş uçakları, insansız hava ve deniz araçlarıyla bir savaş gemisi gönderileceğini duyurdu. Savunma Bakanı John Healey tarafından açıklanan plan kapsamında, mayın tespit ve temizleme sistemleriyle anti-drone teknolojilerinin de operasyona dahil edileceği belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise söz konusu adımın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve uluslararası taşımacılığın güvenliğini artırmayı hedeflediğini iddia etti. Londra yönetimi çatışmaya doğrudan dahil olunmayacağını savunsa da bölgedeki askeri hareketlilik yeni bir gerilim dalgası ihtimalini gündemde tutuyor. Hürmüz Boğazı'nda artan askeri yığınak bölgede zaten yüksek olan gerilimi daha da tırmandırmış durumda. İran'ın bölgedeki etkinliği ve batılı ülkelerin uyguladığı baskı politikaları, enerji hatlarının güvenliğini doğrudan etkileyen bir güç mücadelesine dönüştü. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu stratejik su yolunda atılan her askeri adım, petrol fiyatları ve küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor.
1: İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist işgal rejimiyle bağlantılı silah kaçakçılığı yapan 5 şebekeyi çökertti. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mühimmat ile patlayıcının da ele geçirildiği açıklandı.
0: İran İslam Cumhuriyeti'nde ülke genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist işgal rejimi bağlantılı olduğu öne sürülen organize silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şebekelere operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, silah ve mühimmat sevkiyatına ilişkin yürütülen istihbarat ve operasyonel çalışmalar kapsamında, güvenliği tehdit eden organize 5 şebekenin tespit edilerek çökertildiği ifade edildi. Açıklamada, terör örgütleriyle silah ve mühimmat kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu belirtilen 20 kişinin yakalandığı ifade edildi. Operasyonlarda 50'den fazla ateşli silah, 70 kilogram patlayıcı madde ile 2000 adet mermi ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, halkın güvenliği ve huzuru, güvenlik kurumlarının kırmızı çizgisidir. Ülkenin istikrarı ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit, anında ve kararlı şekilde karşılık bulacaktır ifadelerine yer verildi.
1: Lübnan ve Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist işgal rejimi Lübnan'ın güneyinde sivil yerleşim alanlarına yoğun saldırı düzenledi. Bu saldırılarda en az 23 sivil katledildi, çok sayıda kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ağır kayıplar verdiğinde sivil katliamlarla intikam almaya çalışıyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun kara ve hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siyonist işgalcilerin saldırılarında aralarında kadın, çocuk, asker ve kurtarma görevlilerinin de bulunduğu, en az 15 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Nebatiye şehrine düzenlenen bir saldırıda iki sivil savunma görevlisi de dahil olmak üzere 5 sivil katledilirken, Cepit civarına düzenlenen bir başka saldırıda 4 kişi şehit edildi. Açıklamada ayrıca Bint Cebe ile düzenlenen diğer bir saldırıdaysa biri çocuk ve biri kadın olmak üzere 4 sivilin katledildiği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Deir Zehrani beldesine düzenlenen hava saldırısındaysa 2 kişi şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını da paylaştı. Buna göre işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2880'e, yaralı sayısı ise 8730'a yükseldi.
1: Siyonist işgal rejiminin saldırılarına Hizbullah da misillemelerle karşılık verdi. Lübnan'ın güneyinde işgal ordusuna ait 8 Merkava tank, 2 buldozer ve 6 askeri araç Hizbullah tarafından imha edildi. İşgal ordusuna yönelik düzenlenen 25 operasyonda çok sayıda işgalci etkisiz hale getirildi.
0: Lübnan Hizbullah'ı, Lübnan'ın güneyini işgal etmeye çalışan Siyonist işgalcilere ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Hizbullah yayınladığı bildiride, Lübnan'ın güneyindeki işgalci ordu mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği etkili ve isabetli saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplam operasyon sayısı 25'e ulaştı. Bildiride 8 Merkava tipi tankın, 2 askeri buldozerin ve 6 askeri aracın Hizbullah'ın İHA ve roketli saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. Ayrıca Siyonist işgalcilerin toplandığı noktaların en az 9 kez kamikaze İHA'larıyla hedef alındığı kaydedildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda işgalci Siyonist etkisiz hale getirildi. Söz konusu İHA'lar, sahada Hizbullah'ın üstünlüğü ele geçirmesini sağlayan ve Güney Lübnan'daki işgalci ordu için çözülemeyen bir sorun haline gelen bir güç unsuru olarak nitelendiriliyor.
1: İşgalciler Kudüs'te de saldırılarda bulundu sayın seyirciler. Bir Filistinli şehit oldu, biri de yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda şehit sayısının 1156'ya yükseldiği bildirildi. Yahudi çeteler ise bu kez Nablus'taki Yusuf makamına baskın düzenleyip Talmudik ayinler gerçekleştirdi.
0: Soykırımcı Siyonistler, işgal altındaki Filistin topraklarında sivillere yönelik cinayet işlemeye devam ediyor. Siyonist işgalcileri Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde Filistinlilere ateş açtı. Filistin Kızılayı, işgalcilerin açtığı ateş sonucu başından vurulan 44 yaşındaki Zekeriya Ali Muhammed Kadis'in şehit olduğunu açıkladı. Aynı bölgede bir başka Filistinlinin de ayağından yaralandığı bildirildi. Bölgede yaşayan Filistinliler çalışabilmek için sık sık duvarı geçmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Son aylarda işgalcilerin Ram bölgesinde ayrım duvarını geçmeye çalışan Filistinlilere yönelik saldırılarında çok sayıda kişi şehit olmuş ya da yaralanmıştı. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1156 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Filistin topraklarını işgal eden Siyonistler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf makamına zorla girerek baskın düzenledi. Siyonistler burada Talmudik ayinler gerçekleştirdi. İşgalciler geri çekilmeden önce de Nablus'un doğusundaki çok sayıda mahalleye giriş çıkışları ve bazı ana yolları trafiğe kapattı. Siyonistler Yusuf makamında Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf Duveykat isimli Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.
1: Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin eski müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye'nin 18 aydır tutulduğu işgal zindanlarında işkencelere maruz kaldığı belirtildi. Ebu Safiye'nin oğlu İlyas, babasının durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ifade etti.
0: Doktor Hüsam Ebu Safiye'nin oğlu İlyas, babasının işgal rejimi zindanlarında ağır insanlık dışı koşullarda tutulduğunu ve sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyledi. Gazze şeridinin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'nin eski müdürü olan Doktor Ebu Safiye'nin 2024 yılının Aralık ayında hastaneye yönelik baskın sırasında sivillerin zarar görmesini engellemek amacıyla kendi isteğiyle teslim olduğu ifade edildi. Ailesinin aktardığına göre Ebu Safiye 18 aydır esir tutuluyor ve bu süreçte sistematik işkence, aç bırakma, tıbbi bakımın engellenmesi ve ailesiyle iletişim kurmasının kısıtlanması gibi uygulamalara maruz kalıyor. Oğlu İlyas, Ebu Safiye, babasının 90 gün boyunca avukat görüşünden de mahrum bırakıldığını, Daha sonra yapılan görüşmede ise sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğinin ortaya çıktığını belirtti. Aile, kendilerine ulaşan her bilginin son haber olabileceği endişesiyle yaşadıklarını ifade ederken, Siyonist rejim zindanlarından gelen bilgilerin giderek daha ağır bir tabloyu ortaya koyduğunu dile getirdi. Hukukçu kaynaklara göre Doktor Ebu Safiye'nin de aralarında bulunduğu yüzlerce sağlık çalışanı herhangi bir suçlama yöneltilmeden yasa dışı savaşçı adı altında esir tutuluyor. Bu uygulamanın Gazze'nin kuzeyinde sağlık sisteminin çöküşüyle eş zamanlı yürütüldüğü ve sahadaki doktorların hedef alınmasıyla insani krizin derinleştiği belirtiliyor.
1: Umut Kervanı, Gazze'de sağlık alanında yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Şifa Tıp Kompleksi İnsan Kalkınma Binası'nın yeniden hizmete açılması için Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği ile protokol imzalandı. 727 bin dolarlık projeyle tıp öğrencilerinden yaralılara kadar geniş bir kesime hizmet verilmesi hedefleniyor.
0: Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdüren Umut Kervanı, sağlık alanında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Umut Kervanı ile Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, Şifa Tıp Kompleksi İnsan Kalkınma Binası'nın birinci katı yeniden rehabilite edilecek. 727 bin dolarlık bütçeyle yürütülecek çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Yenileme çalışmalarının ardından, merkezde tıp öğrencileri, stajyer doktorlar ve yaralılar hizmet alabilecek. Aynı zamanda merkezin doktorların uzmanlık eğitimlerine ve sağlık personelinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor. Protokol töreninde konuşan Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, daha önce de Gazze'de sağlık alanında çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
2: Gazze'deki kardeşlerimiz için daha önceden de bizim özellikle sağlık alanında çalışmalarımız vardı. Orada Han Yunus bölgesinde Hind El Duma diyaliz merkezini oradaki kardeşlerimizin hizmetini açmıştık. Ve hayırseverlerimizin destekleriyle. İnşallah bugün de Şifa Tıp Kompleksi içerisinde bulunan Beşeri Kalkınma Binası'nı şu an sözleşmesini yaptık. Hayırseverlerimizle beraber inşallah en kısa sürede de bu projeyi tamamlayacağız.
0: Kurtaran, projenin Gazze'de doktorların yetişmesi, uzmanlık alanlarının gelişmesi ve sağlık personelinin eğitimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Abdullah Hasan da projenin Gazze'deki sağlık altyapısına uzun vadeli katkı sunacağını ifade etti. Bu proje Gazze şeridindeki sağlık alanını destekleme kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gazze'de sağlık kadrosunu geliştirmeye yönelik hayati projelerden biridir. Biz buna uzun vadede insanı inşa etmek diyoruz. Çünkü bu, taş binaları ve sağlık tesislerini inşa etmekten çok daha önemlidir. Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği MEDIX ve Gazze halkı adına bu çabalarından dolayı Umut Kervanı Vakfı'na en içten teşekkür ederiz.
1: Dünya gündeminden farklı başlıklarla devam ediyoruz kıymetli izleyenler. ABD Başkanı Trump'ın İran'la yürütülen görüşmeler sırasında Amerikalıların ekonomik durumunu hiç düşünmediğini söylemesi ülkede büyük tartışma başlattı. Demokratlar Trump'ın sözlerini halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan koptuğunun itirafı olarak değerlendirdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamalar Washington'da siyasi krize dönüştü. Trump, İran'la yürütülen müzakereler sırasında Amerikalıların ekonomik durumunu ne kadar dikkate aldığı yönündeki soruya "hiç düşünmüyorum" yanıtını verdi. ABD Başkanı, "düşündüğüm tek şey İran'ın nükleer silaha sahip olamaması" ifadelerini kullandı. Trump daha sonra gelen sorularda da sözlerinin arkasında durarak ekonomik etkilerden çok İran'ın nükleer kapasitesinin engellenmesini önemsediklerini söyledi. Trump'ın açıklamaları ABD'de ekonomik baskının arttığı bir dönemde geldi. ABD medyasına göre İran, İslam Cumhuriyeti ile yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle enerji piyasalarında ciddi dalgalanma yaşanıyor. Ülkede benzinin galon fiyatı ortalama 4,50 dolara yükselirken motorun fiyatı ise 5,64 dolara çıktı. Nisan ayında enflasyonun %3,8'e yükseldiği belirtilirken artışın büyük bölümünün enerji maliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi. Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin sunduğu son ateşkes teklifini reddetmesi ve mevcut ateşkesin solunum cihazına bağlı olduğunu söylemesi de piyasalardaki endişeyi artırdı. Trump'ın sözleri özellikle Demokrat Partili siyasetçilerin sert tepkisine neden oldu. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'ın sizi umursamadığı bundan daha açık olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Colorado temsilcisi Jason Crow ise Trump'ın yükselen hayat maliyetlerini önemsemediğini belirterek "Amerikalılar seçilmiş liderlerinden daha iyisini hak ediyor" dedi. Vermont senatörü Bernie Sanders Trump'a yönelik en sert açıklamalardan birini yaptı. Sanders, Trump'ı en büyük narsist olarak nitelendirirken işçi sınıfının yaşadığı sıkıntıların Trump'ın gündeminde olmadığını söyledi. Trump'ın açıklamaları Cumhuriyetçi cephede de rahatsızlık oluşturdu. Wyoming senatörü Cynthia Loomis, "Gerçekten bunu mu söyledi?" diyerek yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Trump'ın halkı önemsediğini düşündüğünü ifade etti.
1: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, İspanya'ya hantavirüs vakalarının olduğu gemiyi kabul ederek gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydeden Genel Direktör, ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı.
3: Good evening.
0: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, MV Hondius adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İspanya'ya zor durumdaki gemiyi kabul ederek gösterdiği şefkat ve dayanışma için teşekkür etti. Mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını belirten Ghebreyesus, ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel dedi. Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na seyreden MV Hondius gemisindeki salgında şimdiye kadar biri Alman, ikisi Hollandalı 3 yolcu hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün Andes varyantına sahip 9 vakayı teyit ederken gemiden tahliye edilenler arasında bir Fransız ve bir ABD vatandaşının testleri pozitif çıktı. Paris'teki sağlık yetkilileri 65 yaşındaki Fransız hastanın en ağır kardiyopulmoner tabloyla yoğun bakıma alındığını açıkladı. Doktor Xavier Lescure, hastanın yapay akciğer ve kan bypassı desteğiyle hayatta tutulmaya çalışıldığını bildirdi. İspanya Sağlık Bakanlığı ise Madrid'deki askeri hastanede karantinaya alınan 14 İspanyol vatandaşı arasından bir kişinin testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun şu an için stabil olduğunu duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, ilk vakanın 6 Nisan'da görülmüş olabileceğine dikkat çekerek, yolcular arasındaki yoğun temas ve 6 ila 8 haftalık kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların beklendiğini yineledi.
3: What has happened, what we know.
0: Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, salgınla bağlantılı olan Güney Atlantik Adaları'ndan 10 kişinin tedbir amaçlı İngiltere'ye getirileceğini açıkladı. Hollanda'ya ulaşan tahliye uçaklarındaki 26 yolcunun testleri negatif çıkarken, Hijmegen'deki bir hastanede gerekli protokoller uygulanmadan hasta numuneleriyle temas eden 12 personel 6 haftalık karantinaya alındı.
1: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Türkiye'nin bazı illerinde yaşanan sağanak yağış sele yol açtı. Sel felaketinde dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Sel felaketinin en çok etkilediği illerden biri de Samsun oldu. Samsun'da sel felaketinden dolayı yaşanan kazalarda 12 kişi yaralandı.
0: Samsun'un Havza ilçesi yaşanan sel felaketinde felç oldu. Aşırı yağışlar sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken Cumhuriyet Meydanı çevresiyle Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sele kapılan otomobilin üzerinde ölümle burun buruna gelen bir vatandaşın soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre sonra gencin kurtarıldığı öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı afette yaralanan 12 kişi hastanede tedavi altına alındı. Sel felaketinin gerçek boyutuysa gün ağarınca ortaya çıktı. Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan temizlik ve hasar giderme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çankırı'da etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Sağanak sebebiyle ev, iş yeri ve yollarda su baskınları yaşanırken vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı bölgelerde zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte harekete geçen ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı ile Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar taşkın riski nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 2026 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıkları mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Türkiye'de uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak ölçülürken bu yıl 11,7 derece olarak ölçüldü.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının 1991 ile 2020 normallerine göre mukayesesi raporundan derlenen bilgilere göre Türkiye genelinde uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak ölçülürken bu yılın Nisan ayında bu değer 11,7 dereceye düştü. Nisan ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 dereceyle Erzurum'da kaydedilirken en yüksek sıcaklık 31,9 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde tespit edildi. Ay boyunca Türkiye'nin hiçbir noktasında yeni bir ekstrem sıcaklık rekoru kırılmadı. Marmara bölgesi genelinde sıcaklıklar normaller civarında seyrederken Bandırma çevresinde normallerin altında kaldı. Bölge ortalaması 12,1 derece olarak gerçekleşti. Ege bölgesinde Çeşme'de sıcaklıklar normallerin üzerine çıkarken diğer kesimlerde mevsim normalleri hakim oldu. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 31 derece ile Aydın ve Nazilli'de görüldü. Akdeniz bölgesi ortalaması 15,4 derece ile normallere yakın gerçekleşti. Antakya normallerin altında, Demre ise üzerinde bir ay geçirdi. İç Anadolu bölgesinde uzun yıllar ortalaması 10,4 derece olan bölgede bu yıl 9,7 derecelik bir ortalama ölçüldü. Karadeniz bölgesinde Artvin, Amasya, Bayburt ve Merzifon başta olmak üzere birçok noktada sıcaklıklar normallerin altında gerçekleşti. Bölge ortalaması 1,1 derecelik düşüşle 10 dereceye geriledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu her iki bölgede de sıcaklıklar genel olarak normallerin altında seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2026 yılı Nisan ayında yeni bir maksimum veya minimum ekstrem sıcaklık değerinin gerçekleşmediğini bildirdi. Sıcaklıkların Türkiye'nin büyük bölümünde dengeli ancak mevsim ortalamalarına göre hafif serin geçtiği kaydedildi.
1: 2026 yaş çay alım fiyatı açıklandı. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi.
0: 2026 yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı yaş çay alım fiyatını 35 lira olarak duyurdu. Geçen yıl kilogram başına çay alımı 25 lira 44 kuruş olarak açıklanmıştı. Açıklamada 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Çaykur tarafından ise 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yapıldığı kaydedildi. Çaykur'un geçen yıl olduğu gibi bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği belirtilen açıklamada üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.
1: Erzincan'da çoban bulmakta zorlanan sürü sahipleri Afganistan'dan çoban getirdi. Afganistan'dan getirilen çobanlar asgari ücret karşılığında işletmelerde çalışmaya başladı.
0: Türkiye'de son zamanlarda çoban bulmak bir hayli zorlaştı. Sürü sahiplerine göre yüksek ücretler talep eden çobanlar, ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen çalışmak istemiyor. Bu durum bazı sürü sahiplerini farklı bir yöntemi denemeye teşvik etti. Erzincan'da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lirayla 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi. Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan'dan iş gücü temin edildi. Uygulama kapsamında Erzincan'a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İşkur üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı. Üreticiler uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.
4: Ümit ediyorum ki çoban sorunları çözüldükten sonra özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki üreticilerimiz oldukça ekonomik olarak rahatlayacaklar. Çünkü çobanları belirli bir maaş ücreti ve sigortalı olduğu zaman artık kendi üretimiyle uğraşacak.
0: Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.
5: Öncelikle Efraim Bey ile Muzaffer Bey'e teşekkür ederim. Çobanımız bugün geldi. En büyük sıkıntımız çobandı bizim zaten. Benim öncedeki çobanlarıma aylık 100 bin lira para veriyordum. Şimdi asgari ücrete çoban aldık. Bundan sonra çoban derdimiz yok. Allah'a şükür.
1: Şanlıurfa'dan bir haberle, güzel bir haberle devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan üniversite eğitimi için Malatya'ya giden Hacer Olcay, hafız olabilmek için Umre'de yaptığı duanın ardından başladığı hafızlık eğitimini 2 yılda tamamlayarak azmiyle örnek oldu.
0: Üniversite eğitimi için Şanlıurfa'dan Malatya'ya giden Hacer Olcay'ın hayatı, Umre yolculuğunun ardından değişti.
6: Umre'de hafızlar vardı. O zaman çok Kur'an-ı Kerim okuyamıyordum. Onlardan çok etkilendim. Kabe'nin karşısında dua ettim Allah'a. Allah'ım ben de hafız olayım inşallah.
0: Umre'den döndükten sonra hafız olmak için çalışmalara başlayan Olcay, Battal Gazi Müftülüğü'ne bağlı Hacı Mehmet Kaya Kız Kur'an kursuna başladığını anlattı.
6: Allah rızası için seçtim. Çok da istedim. Çok şükür nasip oldu. Çok güzel bir duygu. Aileme de yaşattım çok şükür bu duyguyu. Ailem de çok mutlu zaten hafız oldum diye. Ve bu tacı da inşallah cennete anneme babama da takarım inşallah.
0: Şanlıurfalı genç kız üniversite eğitimiyle hafızlı birlikte yürütmenin zor ama mümkün olduğunu söyledi.
6: İnsan inandıktan sonra her şeyi başarır. Dedikleri gibi iman varsa imkan da vardır. Hiçbir zorluk yoktur. Allah zaten zorluğun yanında kolaylık da veriyor çok şükür. Yani inanan herkes yapabilir bence. Üniversite dersleri çok zor. Yani arkadaşlar da bilir zaten, üniversitedeki arkadaşlar da bilir çok zor. Ama Allah rızası için yaptığımız bir şeyde bir şey olduğu zaman Allah o yolu açıyor çok şükür. Yani hafızlık da kolay oluyor. Üniversite de kolay oluyor hafızlığın yanında.
0: Hafızlık hocası Gülsüm İzci ise Hacer Olcay'ın azmiyle herkese örnek olduğunu dile getirdi.
7: 2 yıl kadar süreyle hazırlığını ve hafızlığını tamamladık beraber. Çok güzel bir eğitim sürecimiz oldu. Çok başarılı bir öğrenciydi. Ahlakıyla, duruşuyla herkese örnek olan bir öğrenciydi.
0: Hacer Olcay'ın manevi danışmanlığını yapan Fatma Altaş da genç kızın örnek azmine işaret etti.
8: Bu tür konuşmalarımız gençlerimizle oluyordu. İlgi gösteren de vardı. Fakat kimse cesaret edememişti. İlk defa Hacer ile başlamış olduk.
1: Biz de tebrik ediyoruz kardeşimizi. Rabbim azmini daim kılsın inşallah. Kıymetli izleyenler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.

0: evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin sürûru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Düşmana son darbeyi indirdi.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
9: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Haydi artık uyan, uyan derin uykudan. Bak sökülüyor şafaklar, çekiliyor karanlık. Bir sabah geliyor ki, sabah.

akar alından terler gün gelir sesler gürler. Akar alından terler gün gelir sesler gürler. Elde barış sancağı çıkmış yollara erler. Dilde zafer türküsü kümbür gümbür ilerler. Elde barış sancağı çıkmış yollara erler. Dilde zafer

kitabında. Gerçek olunca düşler, bahara döner kuşlar. Özlem türküsüyle hayat yeniden başlar. Gerçek olunca

0: Akar ağzından terler gün gelir sesler gürler. Akar ağzından terler gün gelir sesler gürler. Elde barış sancağı çıkmış onlara erler. Dilde zafer türküsü kümbür gümbür ilerler. Elde barış sancağı çıkmış onlara erler. Dilde zafer türküsü gümbür gümbür ilerler.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

Sınıflar 3 sınıftır. Her sınıfın 3 özelliği olup bu özellikleriyle tanınırlar. Kendilerini ibadete adayan bu 3 sınıf şudur: korktukları için Allah'a ibadet edenler, ümit ettikleri için Allah'a ibadet edenler, sevdikleri için Allah'a ibadet edenler. Korktukları için Allah'a ibadet eden insanların 3 özelliği şunlardır: kendilerini küçük ve hor görürler, yapmış oldukları iyilikleri azımsarlar, kendilerinden meydana gelmiş kötülükleri çok bulurlar. Ümit ettikleri için Allah'a ibadet eden insanların 3 özelliği de şunlardır: her halleriyle insanlara örnek olurlar, malı harcamada insanların en cömertleri olurlar, Allah'a karşı en iyi düşünceleri taşıyanlar olurlar. Sevdikleri için Allah'a ibadet eden insanların 3 özelliği ise şunlardır: Rablerini razı etmek için sevdikleri şeyleri Allah yolunda harcayıp kullanmaktan çekinmezler. Rablerini razı etmek için benlik ve nefsin hoşlanmadığı şeyleri yapmaktan çekinmezler. Her hallerinde, hareket ve davranışlarında Rablerinin emir ve yasaklarına uyarlar.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Şimdi reklamlar.
6: Akyüzler Sigorta sunar.
7: Selamun aleyküm Emin abi.
6: Aleyküm selam Naif abi.
7: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
6: Olmaz olur mu?
7: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl?
6: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
7: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
6: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
7: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540-234-2021.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
4: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
7: Diyarbakır ilimiz için yatsı namazı vakti.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Muhterem hanımefendiler, değerli beyefendiler. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sözlerin en güzeli Allah sözüdür. Yasaların en güzeli Allah yasasıdır. Allah sözünün üstünde söz düşünmek, Allah yasalarının üstünde yasa düşünmek mümkün değildir. Yolların en güzeli Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nurlu yoludur. Ben kendimi bildim bileli Kur'an öğrenirim, çevremle Kur'an paylaşırım, yaşamaya çalışırım. En az benim kadar çevremdeki insanlar da Kur'an'ı öğrensinler çabası içine girerim. Sünnet öğrenirim, sünneti vahyin bir parçası bilirim. Çevremle sünnet alışverişi içine girerim. En azından çevremdeki Müslümanlar da benim kadar bu hadisleri, sünneti tanısınlar çabası içine girerim. Sizlerle inşallah Peygamber Aleyhisselam'ın birkaç hadisini paylaşmak istiyorum. Önceki yıllarda Kur'an anlatıyordum. Anlatım olarak baştan sona Kur'an'ı tamamladım. Biraz da sünnet üstüne eğilelim istedim. Son 1-2 yıldır sünnet tanımaya çalışıyorum ve çevremle sünnet paylaşmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle okumayı düşündüğüm birinci hadis şöyle. Kenzül Ummal'dan. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir. Hadisin metnini okumadım. Mealini bir daha söyleyeyim, kafamızda canlı kalsın. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir. Bu hadis üstünde az biraz inşallah şerh yapayım. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Emanı olmayanın, emaneti olmayanın, güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Bakın, mümin kelimesinin iki anlamı var. Bir, Allah'a yönelik anlamı, Celle Celaluhu. Bir de biz kullara yönelik anlamı. Mümin kelimesinin Allah'a yönelik anlamını söyleyeyim önce. O da Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Yani Allah'a güvenen kişiye, emin kökünden gelir. Allah'a güvenen kişiye mümin denir. Gözü kapalı, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan, o benim sahibim, o benim Rabbim olduğuna göre, beni benden daha çok düşünen, bana benden daha çok merhamet eden, benim hayrımı şerrimi benden daha iyi bilen Rabbim, sahibim olduğuna göre, ben gözü kapalı onun emir ve yasaklarına güveniyorum. Ben
Allah güvencesinde bir hayata yöneliyorum diyen kişiye mümin denir. Allah'a güvenen anlamına. Mümin kelimesinin ikinci bir anlamı daha var. O da bize yönelik anlamı. Çevresine güven veren kişi demektir mümin. Mümin çevresine güven veren kişi demektir. Bakın, Peygamber Efendimizin henüz Mekke'de peygamber olmadan önce bir ismi vardı. Neydi o? Muhammedül Emin. Emin Muhammed. Güvenilir Muhammed. Henüz peygamber değil. Peygamber olduktan sonra zaten emindi. Peygamber olmadan emindi. Peygamber olduktan sonra zaten emindi Allah'ın Resulü. İslam tarihi kitapları bize şöyle bir olayı anlatır. Peygamber Efendimiz ile Mekke müşrikleri kanlı bıçaklı kavgalı oldukları bir ortamda bir gün Ebu Cehil sırtına aldığı ağır bir çıkınla gün batarken Peygamber Efendimizin evine doğru süzülüp giderken yolda Ebu Sufyan'la karşılaşır. Ebu Sufyan sorar, hayrola Ebu Cehil, gün batarken sırtına aldığın ağır bir çıkınla nereye böyle? Ebu Cehil der ki, sus Ebu Sufyan, yavaş konuş, kimse duymasın. Yemen taraflarından bir kısım mücevherler geldi. Ne oğluma güvenebildim, ne kızıma, ne kanıma, ne damadıma. Bu şehirde güvenilecek bir tek insan var, Muhammedül Emin. Onun evine emanet bırakmaya gidiyorum. Ebu Cehil söylüyor bunu. Ebu Sufyan der ki, Ebu Cehil bize gülerler gülerler. Geçenlerde aynısını ben de yaptım. Hem adamı reddediyoruz, hem Muhammed Aleyhisselam'la kanlı bıçaklı kavgalıyız. Hem de bu şehirde ondan başka güvenilecek bir tek insan kalmadı diye en kıymetli eşyalarımızı götürüp onun evine emanet bırakıyoruz. Bundan çok daha enteresanını söyleyeyim size. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret emrini alınca Allah'tan Ali Efendimiz'i çağırdı. Dedi ki, gel ey Ali, bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Korkma, kimse senin kılına bile dokunamayacak. Çok enteresan. O gece Peygamber Aleyhisselam öldürülecekti. Mekke müşrikleri planlamıştı. Üstelik kan davası güdülemesin, kimin öldürdüğü belli olmasın diye her kabileden bir kişi seçtiler. 30-40 tane mızrak bir anda yatağın üstüne inecek. Peygamber Aleyhisselam'ın yatağının üstüne şehit edilecek. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki, gel ey Ali, bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Korkma, kimse senin kılına bile dokunamayacak. Allah Allah. Yani Mekke müşrikleri geldikleri zaman içerideki Muhammed Aleyhisselam mı Ali mi hiç bakmadan, yorganı bile kaldırmadan mızrakları indirebilirlerdi. Ama Ali Efendimiz mışıl mışıl uyudu. Dedi ki, benim efendim böyle söylüyorsa mutlak doğru söyler. Kimse benim kılıma dokunamaz dedi ve mışıl mışıl horul horul uyudu. Dedi ki Peygamber Aleyhisselam, ey Ali, sabahleyin bu gece ben burayı terk etmiş olacağım. Sabahleyin erken kalk. Şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu emanetleri sahiplerine bir teslim et ey Ali. Geç kalkma. İnsanlar Mekke'yi terk ettiğimi öğrenince eyvah bizim dolarlar gitti. Eyvah bizim altınlar gitti. Bizim gümüşler gitti diye kimse üzülmesin. Sen erken kalk ey Ali. İnsanlar benim Mekke'yi terk ettiğimi duymadan bu emanetleri sahiplerine bir ulaştır. Şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz olsak ne yapardık? Kitabına uydurur. Ya bunlar gavur malı. Bunlar zaten ganimet. Alır götürür onları Medine'de çıtır çıtır yerdik değil mi? Biz olsak bilirdik ne yapacağımızı. Ama Peygamber Aleyhisselam, o Muhammedül Emin'di. Güvenilir Muhammed'di. Dosta da emin, düşmana da emin'di. Ve Ali Efendimiz'e teslim etti, ey Ali bunları sahiplerine teslim et diye. Çünkü ne diyordu hadislerinin başında? Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Çevresine güven veremeyen bir kişinin imanı yoktur. Mesela içinizde beni tanıyan çok azdır. Şurada bir söz söylesem. Bakın. Ne kadar güven vermişim ben size. Mesela tanıdığım tanımadığım yığınlarla Müslüman, çuvallarla altınını, markını, dolarını gözü kapalı güvenip bana teslim edemiyorsanız ben mümin değilmişim.
size şu ana kadar bu konuda bir güven duygusu verememişsem ben mümin değilmişim. Kimse kendini kandırmasın. Gözü kapalı karınızı, kızınızı bana teslim edemiyorsanız, ben bu konuda şu ana kadar size bir güven duygusu verememişsem ben mümin değilmişim. Ben mümin değilmişim. Çünkü güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Allah'ın Resulü söylüyor bunu. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Allah için herkes bir daha düşünsün. Ben neyim diye. Ben mümin miyim, değil miyim? Birkaç gram altın karşılığında, birkaç metre arsa karşılığında, küçücük birkaç menfaat karşılığında müminlik özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış, güvenirlilik özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış, Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur dedi Peygamberim. Ben burada ilmihal dersi yapacak değilim. Ona vaktim de yok zaten. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Temizlik deyince Müslümanlar akla gelir. Yeryüzünün ne tarafına giderseniz gidin, ister doğusuna, ister batısına, ister kuzeyine, ister güneyine, ister Hristiyanlık dünyaya, ister Yahudilik, ister ateist dünyaya, fark etmez. Neresine giderseniz gidin, temizliğin tesine bile rastlayamazsınız. Yok, ne Yahudilikte var ne Hristiyanlıkta. Temizlik deyince sadece Müslümanlar akla gelir. Çünkü hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz iki temizlikle icra edilen rukulu ve secdeli bir ibadet, yani namaz, sadece Müslümanların hayatında söz konusu olduğu için temizlik de Müslümanlar için söz konusudur. Bir zamanlar Yahudilerde de namaz vardı. Defterini dürdüler. Çünkü Musa Aleyhisselam toplumuna namazı tavsiye ediyor. Kur'an'da görüyoruz. Bir zamanlar Hristiyanlarda da namaz vardı. İsa Aleyhisselam diyor ki ve evsani bis salati ve zekati. Rabbim bana namazı ve zekatı vasiyet etti diyor. İsa Aleyhisselam söylüyor bunu. Hristiyanlarda da namaz vardı ama defterini dürdüler, işini bitirdiler. Bir başka zaman, bir başka münasebetle tekrar karşı karşıya geldiğimizde ya Peygamber Aleyhisselam'ın bir başka hadisiyle ya da Kur'an'dan bir başka bölümle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: Hazreti Bekir radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Uleması da, hukeması da fitne olacak. Mescitler ve Kur'a çoğalacak ama hiç alim bulunmayacak. Tek tük ulema kalacak.
1: Bir hadis, bir ders.

Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine erzak olarak verdiği hayvanları keserken, Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki, hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız O'na teslim olun. O alçak gönüllü, samimi ve ihlaslı olanları müjdele.

Onlar ki yanlarında Allah anıldığında kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler. Namazlarını hakkıyla ifa eder. Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden onun rızasında harcayıp dururlar.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Fakihlerin çoğunluğuna göre ister münferit olsun ister imam olsun her namazın ilk iki rekatında Fatiha suresinden sonra Zamm-ı sure okumak sünnettir. Terki namazı geçersiz kılmaz. Bu sureler Duha, Kafirun, Felak ve benzerleri olabileceği gibi Kur'an'dan birkaç ayet de olabilir. Ancak kısa surelerin tamamını okumak uzun surelerden birkaç ayet okumaktan daha iyidir. Zira Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmeyen kimse surelerin ortasından okuduğu takdirde ayetlerin birbiriyle olan bağlantısına dikkat edemez. Kılınan namazın farz veya sünnet olması arasında bir fark yoktur. Hanefi mezhebine göre ise farz namazların ilk iki rekatında Zamm-ı sure okumak vacip olduğu için terk edilmesi durumunda sehv secdesi gerekir.

ayıran, bülbüller küskün bugün. Yıkık gönül sarayı, binbir nakış ördüğün, gömülü bir hatıra. Sonsuza yürüdüğün, yol garip, yolcu garip, ardın sıra sultanı. Sensiz hayat bir başka, senden uzaklık, ölüm. Hüzün kokan nameden, yüreği kanar gülün. Yakup'un hasreti bu, neredesin?

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Hevsel bahçeleri. 30'un üzerinde medeniyetin izlerini taşıyan bu bölge, 8000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Diyarbakır surları ve Dicle Nehri arasında yer alan bu bahçeler, birçok efsane ve türkülere konu olmuştur. Yaklaşık 200 kuş türünün yanı sıra bazı küçük yabani hayvanların da yuvasıdır. Şehrin simgelerinden birisi olan Hevsel bahçelerini görmeden sakın dönmeyin.

0: Hüseyin-i Rezan ve kadirade kevandı emri Hüseyin-i Rezan hazırın her vaxt duan em talibi cennetin
1: hazırın her vaxt

0: Mizgin ji xeyrî xweda me dev ji her tiştî berda Mizgin ji xeyrî xweda me dev ji her tiştî berda Xweş xweda ra dikin feda em talibî cennetin Xweş xweda ra dikin feda em talibî cennetin Xweş xweda ra dikin feda em talibî cennetin
1: Şimdi reklamlar.
2: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
4: Açılıyor, açılıyor. Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 00 0533 613 31 34.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
2: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 49 54.
13: ...144. Bölüm. Kisra'ya mektup. Resulullah Aleyhisselam, İran Şahı Kisra'ya gönderilmek üzere bir mektup yazdırdı. Şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Faris halkının büyüğü Kisra'ya selam, hidayete tabi olana, Allah'a ve Resulüne inanıp tasdik edene. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tek ve eşsizdir. Muhammed onun kulu ve Resulüdür diye şehadet edenedir. Seni Allah'ın dinine davet ediyorum. Ben Allah'ın bütün insanlara gönderdiği peygamberiyim. Hayatta olanı azap haberini vererek uyarayım, inkar edenlere de azap sözü gerçekleşsin diye gönderilmiş bulunuyorum. İslam dinini kabul et. Selameti bulmuş olursun. Şayet kabul etmezsen, Mecusilerin bu dini kabul etmemedeki vebali senin boynunadır. Muhammed Resulullah. Mektup mühürlendi. Abdullah bin Huzafi'ye verildi. Abdullah vakit geçirmeden devesine bindi ve İran hudut temsilcisi durumunda olan Bahreyn valisi Münzir'in yanına ulaştı ve mektubu teslim etti. Münzir, Abdullah'ın yanına adam kattı. Beraberce İran şahına doğru yola çıktılar. Günlerce süren yolculuk Kisra'nın sarayının önünde noktalandı. Abdullah nereden ne maksatla geldiğini anlatarak içeri girmek için izin istedi. Biraz sonra pırıl pırıl döşenmiş bir salona alındı. Kisra muhteşem tahtının üzerinde oturuyor. Etrafında ondan emir bekleyen vezirler, komutanlar yer almış bulunuyordu. Kisra kendisini görmek ve mektup vermek üzere gelen perişan kılıklı adama dudak bükerek bakmaktan kendini alamadı. Abdullah ilerledi ve mektubu takdim etti. Kisra onu aldı ve yanında duran adama uzattı, okumasını emretti. Adam yüksek sesle okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Faris halkının büyüğü Kisra'ya. Daha fazla devam edemedi. Kisra birden köpürdü. Ver onu bana dedi ve çekip aldı. Gözleri çakmak taşı gibiydi. Benim bir kölem nasıl olur da adını benim adımdan önce yazar? Böyle derken elindeki mektubu da parça parça ediyordu. Mecliste çıt çıkmıyordu. Oradaki vazifelilere döndü. Atın bu adamı dışarı dedi. Abdullah'ı tuttular ve söyletmeden dışarı attılar. Bu durumda oradakilere karşı gelmek, ''Siz kim oluyor da beni dışarıya atıyorsunuz bakayım?'' demek hiç mümkün değildi. Her şey kısa zamanda olup bitmişti. Abdullah bir an durdu ve ne yapması gerektiğini düşündü. İçeri girip, ''Siz mektubu sonuna kadar okumadınız ki acele karar verdiniz. Lütfen bir kere okuyun.'' demenin bir faydası olmazdı. Kendini dinleyecek ve ''Cidden öyle oldu, toplayın şu parçaları, birleştirip okuyalım.'' diyecek bir adam yoktu. ''Ben gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Böyle mi demeliydi?'' Adam ihtimal daha fazla köpürecek, işler daha başka türlü olacaktı. Bu kadar uzun yolu hiçbir şey yapmamış olmak, sadece Resul-i Ekrem Efendimizin mektubunu parçalatmak için mi tüketmişti? Şaşkınlık uzun sürmedi. Benim görevim bu mektubu Kisra'ya teslim etmekti. Gerisi onun bileceği şey. Artık yolcu yolunda gerek dedi, devesine bindi ve Medine yolunu tuttu. Bir müddet sonra Kisra'nın siniri yatışmış bulunuyordu. ''Tez o adamı bana bulun.'' emrini verdi. Fakat bütün aramalar boşunaydı. Abdullah sanki yer delinmiş, yere girmişti. Bu defa Kisra, Yemen valisi Bazan'a bir mektup yazdırdı ve durumu anlattı. ''Derhal iki kişi gönder, peygamberlik davasını yürüten o adamı bulsunlar, vazgeçirmeye çalışsınlar. Olmazsa alıp bana getirsinler.'' Diretirse başını kessinler diyordu. Abdullah için artık Medine'ye gelinceye kadar bir yerde eğlenip kalmanın manası yoktu. Doğruca Resulullah Efendimizin yanına vardı. Olanları birer birer ona anlattı. Nebi Ekrem Efendimiz Abdullah'ı dinledi. Adam kendi mülkünü parçalamış oldu. Onun mülkü ve saltanatı da parçalanır dedi. Gassan emirine mektup. Resulullah Efendimizin mektubunu götürenlerden biri de Haris bin Umeyr'di. Koynuna koyduğu mukaddes emaneti yerine teslim etmek üzere Medine'den ayrıldı. Şam taraflarına gidecek, Gassan emiri Şurah bile teslim edecekti. Yol uzak, hava sıcaktı. Hiç kimse bu yolları seve seve geçmeyi düşünemezdi. Fakat Haris koynunda mukaddes bir emanet taşıyordu. Yüce Peygamber'in emrettiği yere varıncaya kadar nice vadi geçecek, nice tepeyi aşacak, nice kum fırtınalarını göğüsleyecekti. Fakat o, aştığı her tepeyi sanki Fahri Mürsel'in Efendimizin ardınca gidiyormuş gibi, bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirken Resul-ü Kibriya'nın gül kokan nefeslerini duyar gibi olmuştu. Yorucu fakat gönül doyurucu yolculuk günlerce, gecelerce devam etti. Ve nihayet bir gün Mute Ovası'na vardı. Artık yol bitmiş sayılırdı. ''Hey, nereye gidiyorsun böyle? Ben Emir Şurah bile gidiyorum. Ne yapacaksın?'' ''Mektubum var ona. Haris orada yolunu kesen adamlarla birlikte doğruca Şurahbil'in huzuruna vardı. ''Kimsin?'' ''Adım Haris bin Umeyr'dir. Peki nedir maksadın?'' ''Ben Allah'ın Resulü Muhammed'den elçi olarak geldim. Bu da sana Peygamber Efendimizin gönderdiği mektuptur.'' Haris'in elindeki mektup alındı ve Şurahbil'e verildi. Okudu ve birden köpürdü. ''Demek o bana mektup yazacak derecede adam oldu. Götürün bunu.'' Şurahbil bunu söylerken eliyle yaptığı işaretle ''Boynunu vurun'' demişti. Bu büyük bir haksızlıktı. Ahlaksızlıktı. Hükümdarlar ve emirler arasında dünya durdukça geçerliliğini koruyacak olan ''Elçiye zeval yoktur'' prensibini çiğnemiş, terbiyesizce bir davranış sergilemişti. Adamlar Haris'i aldılar ve dışarı çıkardılar. Bu arada Haris, kalbini ve gönlünü bağladığı pek sevimli, pek değerli bir cümleyi tekrar etmekle meşguldü. Sadece kendinin ve yanındakilerin duyabileceği bir sesle ''La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah'' diyordu. Bir de ''Allah'ım, selamımı Resulü edibine ulaştır, bağlılık duygularımı ona ilet'' diyebildi. Daha sonra Haris dizleri üzerine çöktürüldü. Ve iki saniye sonra boynuna indirilen bir kılıç darbesi onun başını gövdesinden ayırdı. Hazır bekleyen melekler onu kucakladılar. Yurdundan yüzlerce kilometre uzakta Resulullah Efendimizin elçisi olarak vazife yaparken zulüm yoluyla şehit edilerek hayatına son verildiği Yüce Divan'da tespit edildi. Aradan günler geçti. Medine'de onu bekleyenlerin gözleri yollarda kaldı. Ve nihayet bir gün Gassan emiri Şurahbil tarafından şehit edildiği haberi Medine'ye ulaştı. Nebi Ekrem Efendimiz aldığı bu haber üzerine son derece üzüldüler. Gassan emirinin terbiye hudutlarını aşan davranışı karşısında gerekli ceza verilmeden durulamazdı.

Bir gün Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Bu bir kadın sesiydi. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz sevinçten titremiş ve Allah'ım hale geldi diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirmişlerdi. Hale Hazreti Hatice'nin kız kardeşiydi. Ara sıra Seyyidül Enbiya Efendimiz'i ziyaret ediyor, sohbetlerini dinliyordu. Zat-ı Risalet onun gelişiyle pek memnun oluyor, vefalı ve fedakar hanımının aziz hatıralarıyla dolu olan günlerini yad ediyorlardı. Şu da bir hakikat ki, hale gelince duyulan ölçüsüz memnuniyet, Hazreti Ayşe'ye pek dokunuyor, iyiden iyiye onu sinirlendiriyordu. Bu defa kendini tutamadı. Nasıl da unutmazmışsın, dişi düşük, çökük avurtlu koca karıyı, sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok. Ölüp gitmiş ve onun yerine Allah sana daha hayırlısını vermiş, deyiverdi. Kıskançlık duygusunun söylettiği bu sözler üzerine Fahri Kainat Efendimiz şunları söyledi. Hayır, Allah bana ondan daha hayırlı olanını vermedi. İnsanlar beni inkar ederken o bana inandı. İnsanlar bana yalancı derken beni tasdik eden oydu. Halk beni mahrum bırakmaya çalışırken malını benim uğrumda o sarf etmişti. Hiçbir kadından çocuğum olmadığı halde Allah Teala onun vasıtasıyla bana çocuk nasip etmişti. Resulullah Efendimizin alnının ortasında bulunan bir damar kabarmıştı. Bu onun sinirlendiğini gösteriyordu. Ayrıca sesinden de anlaşılan buydu. Hazreti Ayşe söylenen bu haklı sözler karşısında yine de davasında ısrar edip ''Hayır, ben ondan hayırlıyım. Bir daha onun adını andığını duymayacağım.'' diyemezdi. Resulullah Efendimizin kendisine pek büyük bir sevgisi olduğunu biliyordu. Fakat şunu bir defa daha anlamıştı ki, Efendimiz birini severken diğerinin hakkını da sonuna kadar gözetecektir. Kendisi de Hakk'a boyun eğmeli, Resulullah Efendimiz'i memnun edecek bir davranış üzere olmalıydı. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki artık onu sadece hayırla, iyilikle yad edeceğim dedi. Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice'yi hiç görmemişti. Çünkü onun ahiret alemini şereflendirdiği tarihten 3 yıl sonra Peygamber Efendimizin hanımı olmuştu. Şu anda 7 tane kuması vardı. Bununla beraber en çok kıskançlık duyduğu kadın, yıllarca evvel dünya hayatından çekilmiş olan ihtiyar bir hanımdı. Fahrül Enbiya vel Mürselin Efendimiz bazen bir koyun kesiyor, parçalıyor. Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına, dostlarına göndermek suretiyle ona olan bağlılığını, mukaddes saygısını devam ettiriyordu. Devamlı olarak onun iyiliğinden bahsediyor, ''Allah'ım, onu mağfiret buyur, onu bağışla.'' diye dua ediyordu. Bu bağlılık onun ölümünden sonra böyle devam etmişti. Ahirette yine devam edecekti. Hazreti Ayşe gençti, güzeldi. Zeki ve anlayışlıydı. Hiç şüphesiz yaşayan hanımları arasında en sevileni oydu. Resulullah Efendimizin bu derece kendini sevdiğini adı gibi biliyordu. Fakat Hazreti Hatice hakkında bu sözleri söylediği zaman Resulullah

gitmiştir demesi nasıl beklenirdi? Pek sıkıntılı geçen bir günde Cibril-i Emin gelmiş, cennette gürültü ve patırtının duyulmayacağı, sessiz, sakin, huzur dolu bir hayatın sürüleceği mükemmel bir sarayın Hazreti Hatice için hazırlandığını bildirmiş ve peygamberler İmam Efendimiz bu müjdeyi sıcağı sıcağına değerli hanımına ulaştırmıştı. Bir başka gün yine vahiy meleği özel olarak Hazreti Hatice'ye Allah'ın selamını getirmiş. Ayrıca kendisinden de selam tebliğ etmesini Resulullah Efendimiz'den rica etmişti. Nebi Ekrem Aleyhisselam 38 yıl süren evlilik hayatının 26 yılını sadece Hazreti Hatice ile birlikte yaşamış, onun sevgisine bir başka sevgi katmayı hatırından bile geçirmemişlerdi. Halbuki Hazreti Hatice, Resul-ü Müjdeba Efendimiz'den 15 yıl daha ileride bulunuyordu. Hazreti Ayşe'nin bu itirazını ve Peygamber Efendimiz'in verdiği cevabı hale duydu mu? Bu konuşmalar onun yanında mı oldu, yoksa o gittikten sonra mı? Bu soruların cevabını bilmiyoruz. Bildiğimiz, varlık aleminin tek ve eşsiz efendisine, onun sevgili hanımlarına karşı gönüllerde beslenecek hürmet ve muhabbetin karşılıksız kalmayacağı, yarın bütün hükümlerin tek ve yüce makamdan çıkacağı ceza ve hesap gününde sevenin sevdiğiyle beraber olacağı gerçeği.

Bir gün Resulullah Efendimiz yanına aldığı birkaç arkadaşıyla birlikte hasta ziyaretine gitti. Adam erimiş, kuş kadar kalmıştı. Hastalık bir insanı bu derece hırpalardı. Geçmiş olsun denildi. Hal hatır soruldu ve Sultan-ı Enbiya Efendimiz söz arasında. Yaptığın bir dua var mıydı dedi. Evet ey Allah'ın peygamberi, dualarımda Allah'ım bana ahirette vereceğin azabı dünyada tattır. Ta ki orada azap görmeyeyim diye niyaz ediyorum. Bu dua ahirete iman gücünden doğmaktaydı. Şayet bir azap görecekse onu bir gün mutlaka bitecek olan dünya hayatında görmeyi, ebedi olan ahiret hayatında rahat etmeyi, mesut olmayı istemişti. Ne var ki bu düşünce ve davranışa Resulullah Efendimiz'e sormadan, onun ne diyeceğini bilmeden sahip olmuş ve hata etmişti. Nitekim Nebiler Serveri Efendimiz, ''Sübhanallah, sen buna tahammül edemezsin. Allah'ım, bize dünyada iyi olanı ver, ahirette iyi olanı ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmez miydin?'' diye mukabele etti. Bir müddet sonra Efendimiz ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Onu bitkin ve mecasiz gözlerle beliren minnet duyguları uğurladı. Alemlere rahmet olan Efendimiz ona Allah'ın rahmetini getirmişlerdi. Yüce Mevla'nın mağfiretinin sonsuz, bağışının hudutsuz olduğunu anlatmış olarak gidiyorlardı. O giderken yatağından doğrulmaya güç yetiremez durumda olan hastanın dili de Rabbena atina fiddünya diye başlayan duayla Mevlasına niyaz etmeye başlamışlardı. Hadis kitapları adını bilmediğimiz bu zatın günden güne sıhhat ve afiyet bulduğunu kaydeder. Bir gün Medine'ye çınar dalı gibi uzun boylu, güçlü kuvvetli bir adam geldi. Her ikisi de sakalsızdı. Bıyıklarını burup uzatmışlardı. Nebi Ekrem Efendimiz onları görünce, ''Yazıklar olsun, kim emretti size böyle yapın?'' diye, ''Efendimiz emretti'' dediler. ''Fakat benim Rabbim bana, sakalımı koy vermemi ve bıyığımı kısaltmamı emir buyurdu'' dediler. Adamlar, Medine'deki durumu gözleriyle gördükleri zaman, kendilerine verilen görevi yerine getirmenin imkansız olduğunu hemen anlamışlardı. Bunlar, Kisra'nın emriyle Yemen valisi Bazan tarafından gönderilen adamlardı. ''Biz buraya peygamber olduğunu söyleyen bu adama nasihat etmek, dinlemezse kellesini götürmek üzere geldik.'' deme cesaretini kendilerinde bulamadılar. Resulullah Efendimiz etrafında pervane gibi dönen saygısı ve sevgisi ölçüye

sığmayacak bu kadar insan. Hay hay, ne demek? Biz Kisra'ya minnet borcu olan kimseleriz. Bir değil, bin kelle feda olsun cevabıyla mukabele etmezlerdi. Böyle bir teklifte bulunmak, canını bile bile tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramazdı. İşi, efendiliğe vurmanın ötesinde yapılacak başka hiçbir şey yoktu. Bununla beraber geliş maksatlarını anlatmadan gitmek istemediler. Resulullah Efendimiz onları dinledi. ''Size cevabımı yarın veririm.'' dedi. Adamlar misafir edildiler. Sabah olunca Fahri Alem Efendimiz onları davet etti. Bu gecenin 6 saati geçtikten sonra 7. saatinde Kisra öldürülmüştür. Öldüren de oğlu Şireveyh'tir dedi. Adamlar şaşkına döndüler. Sen ne dediğini biliyor musun? Seni öldürmek bile bizim için bu haberi valimize götürmekten daha zor değildir. Bu sözünü yazıp valimize bildirelim mi? Evet, bunu benim tarafımdan ona haber veriniz ve deyiniz ki, benim dinim ve hakkaniyetim Kisra'nın hükmünün ulaştığı yerlere ulaşacak. Atların, develerin gidebildiği yerlere kadar uzanacaktır. Valinize ayrıca şunları da söyleyin. Eğer Müslüman olursa onu bulunduğu yerde vali olarak bırakır. Kavminin melik yaparım. Adamlar gördükleri ikramla, aldıkları hediyelerle birlikte Medine'yi terk ettiler. Her ikisinin de gönüllerinde yer eden şey, Resulullah Efendimizin her haliyle sevilmeye, sayılmaya layık bir insan olduğuydu. Emir bazen iki adamının elleri boş halde döneceklerine ihtimal vermiyordu. Ama adamlar gönülleri fethedilmiş halde dönmüşlerdi. Ölü veya diri getirmek üzere gittikleri adamı methetmenin ötesinde hiçbir şey söylemiyorlardı. Bu arada Resul-i Ekrem Efendimiz'den duyduklarını da birer birer anlattılar. Bu durumda yapılan toplantı, bir müddet beklemenin münasip olduğu kararıyla neticelendi. Peygamber Efendimiz'in verdiği tarih tespit edildi. İran tarafından ne gibi haberlerin geleceği gözlenmeye başladı. Çok geçmedi. Yeni Kisra'nın elçisi geldi. Bir mektup getirmişti. Yeni Kisra, babasını halka yaptığı zulümler sebebiyle bizzat kendisinin öldürdüğünü bildiriyordu. Mektupta, Resulullah Efendimiz hakkında sert muamele yapılmamasını tavsiye ediyordu. Elçiden alınan bilgiler değerlendirildi ve Kisra'nın ölüm tarihi, Resulullah Efendimizin verdiği tarihe tamamen uymaktaydı. Efendimiz onun ölümünü, öldürüldüğü gecenin sabahında kimin tarafından öldürüldüğünü de haber vermek suretiyle nübüvveti hakkında karar verecekler için mükemmel bir malzemeyi ortaya koymuş bulunuyordu. Emir Bazan hakperest bir adamdı. Medine'ye gönderdiği iki adamı tekrar huzuruna çağırdı. Mektubu Rabbül Alemin Efendimiz'i bir daha anlatmalarını istedi. Adamlar kısa bir müddet kalmalarına rağmen gördüklerini haber verdiler. Ondan daha vakarlı, yanındakilere ondan daha çok hürmet telkin eden bir kişi görmedik dediler. Büyüklenme nedir bilmiyor, halk arasında halktan biriymiş gibi yaşıyor dediler. Yanında koruyucu muhafızları var mıydı? Hayır. Bazana bu kadar yetti. Daha fazla işi uzatmada bir fayda yoktu ve hemen kararını verdi. Ben İslam dinini kabul ediyorum dedi. Biz de kabul ediyoruz ya emir. Bir iki demeden verilen bu karar Medine'ye ulaştırılacak ve Fahri Kainat Efendimiz memnun olacaklardı.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Celali, cemali ve hükümranlığı daim olan Yüce Rabbim. Sonsuz hamdler ancak sanadır.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

İlim denizinden damla damla. Dünya bir kalbe yerleşince ahiret oradan çıkıp gider. Ebu Süleyman Eddarani rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
12: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrin dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan iki çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.

Hayırlınız ahlakı güzel olanınızdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu olmayan Allah.
1: El-Varisu ya Allah.
0: Her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
2: İlim denizinden

Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Muhakkak ki en büyük yumuşak huyluluk, kişinin kendisini ilgilendirmeyen konularda susmasıdır. Konuşmaktan daha çok susmaya istekli olun. Kendinizi ilgilendirmeyen şeyler hakkında kesinlikle konuşmayın. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bu iki davranış şudur: Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmak. İki davranış da vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bu iki davranış da şudur: Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Yedinci cüzün üçüncü hizbini dinleyeceksiniz.

Ancak kulak verenler bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra onun huzuruna çıkarılacaklardır.

Ona bizim ısrarla istediğimiz bambaşka bir mucize indirilse ya, deyip duruyorlar. De ki, şüphesiz Allah, öyle bir mucize göndermeye kadirdir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

yerde hareket eden hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan hiçbir kuş türü yoktur ki, sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rablerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır.

Ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar.

De ki, söyleyin bakalım, eğer size Allah'ın azabı gelir yahut kıyamet gelip çatarsa, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru kimseler iseniz, haydi söyleyin gerçeği.

Hayır, yalnız ona yalvarırsınız. O da dilerse, duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah'a kattığınız o ortakları, o batıl mabutları unutursunuz.

Senden önce de bir takım ümmetlere resuller gönderdik. Dinlemediler. Hakka dönüş yapsın, suçlarının affı için niyaz etsinler diye onları çetin bir yoksulluk, hastalık ve sıkıntılarla cezalandırdık.

bari kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat! Onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları masiyet ve günahları kendilerine süslemiş, cazip göstermişti.

0: Kendilerine verilen öğütleri terk edip unutunca, üzerlerine her şeyin, her zevk ve nimetin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlikle tam ferahlandıkları sırada, ansızın onları kıskıvrak yakaladık da, bir anda bütün ümitlerini kaybediverdiler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki, böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi.

0: De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa, Allah'tan başka hangi tanrı onları size geri getirebilir? Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar?
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, söylesenize bana, eğer Allah'ın azabı ansızın yahut göz göre göre size gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olacak?

0: biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendisini ve işlerini düzeltirse, onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanlar ise, isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır.
1: قُلْ

0: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ.
1: De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yok, ben gaybı bilirim. Yok, ben meleğim de demiyorum. Bana ne vahyediliyorsa, ben ancak ona tabi olurum. De ki, kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?

Allah'tan başka bir takım tanrıların, Allah'ın huzurunda toplandıklarında, kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri, sen Kur'an'la uyar ki, onun huzurunda kendilerini savunacak bir hamileri veya bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki, bu şirkten sakınırlar.

sabah akşam Rablerine, sırf onun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Sen onlardan, onlar da senden sorumlu değilsiniz ki, onları kovup da zalimlerden olasın.

Biz onlardan kimini kimiyle, neticede Allah bula bula aramızdan bunları mı lütfuna layık gördü desinler diye, işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu?

0: Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara selam sizlere de. Rabbiniz merhameti kendi zatına temel bir ilke edinmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse onun da gafur ve rahim, çok affedici ve merhametli olduğunu bilmelidir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ
0: Suçlu kâfirlerin yolu, mü'minlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece ayetleri tam tamına açıklıyoruz.

0: مَعَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
1: De ki, Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kılındı. De ki, sizin keyfi arzularınıza uymayacağım, yoksa sapmış olurum.

De ki, eğer o acele istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu. Zalimlere nasıl davranılması gerektiğini Allah pek iyi bilir. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları onun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, açık, net bir kitapta bulunmasın.

0: Odur ki geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu bilincinizi alıp gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de odur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz ona olacak ve o size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

0: O kullarının üstünde de tek hakimdir. O üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir. Nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alırlar.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ
0: Sonra onlar, gerçek efendileri, mevlaları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki, bütün hüküm yetkisi O'nundur. Ve O hesaba çekenlerin en süratlisidir.
1: قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
0: De ki, siz yalvara yakara, ağlaya sızlaya ve gizlice dualar ederek şöyle dediğiniz demler, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? Eğer bizi bundan kurtarırsa, ahdimiz olsun, kesinlikle şükredenlerden olacağız.
1: قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ
0: De ki, Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan. Fakat sonra siz yine şirke girersiniz.

De ki, o size tepenizden yahut ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi gruplar halinde birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, ayetleri nasıl tekrarlıyor, türlü türlü ifade ediyoruz ki onları anlasınlar. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ

Bu hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki, ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz.

Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma.

Allah'ın azabından sakınan müttakilere, iman etmeyenlerin hesabından dolayı bir sorumluluk yoktur. Fakat uhdelerine düşen, belki onlar da inanıp küfürden ve cehennemden sakınırlar diye bir nasihatten ibarettir.

Dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren, kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vaaz et ki, Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis, işlediği günahlar yüzünden helâke teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile, yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden helâke sürüklenenler, mahvolanlar işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır.

0: De ki, Allah'tan başka bize yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda, terk ettiğimiz takdirde zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola koyduktan sonra, şeytanların kandırıp şaşkın bir halde çöle düşürdükleri, arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi, gerisin geriye İslam'dan şirke mi dönelim? De ki, Allah'ın gösterdiği yol tek doğru yoldur. Ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu.
1: وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emrolundu.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ

0: Hepinizin sonunda toplanacağı yer onun huzurudur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur. O ol dediği zaman her şey oluverir. Sözü haktır. Sûra üfleneceği günde hakimiyet onundur. Görünmeyeni de görüneni de olmuşu da olacağı da o bilir. O hakim ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Yedinci cüzün 3. hizbini dinlediniz.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle, başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle, yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, Ya Hazib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Yüreğimde hüzün, gözlerimde nem. Her an seni yazar, seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız, bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

Kara delikler neden uzayı yutmuyor? Bilim insanlarına göre kara delikler evrenin genel işleyişine ters bir şekilde içeri doğru genişliyor ve genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil. Bunun aksine ise varlıklar genişlerken dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise aşağı doğru genişlediği sanılıyor. Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor. Mars'ta yaşasaydınız kaç yaşında olurdunuz? Eğer dünyada 15 yaşındaysanız Mars'ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 dünya gününe eşit. Yerçekimi farkı nedeniyle dünyada 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur. Uzayda ağlamak mümkün mü? İnsanoğlu tabii ki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yerçekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile gözyaşlarınız gözünüzden süzülemez.

بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك اللهم سلطنتنin azameti vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım, her canlı nefes alıp verdikçe, her yaprak sallandıkça selat ve selam eyle. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönül çekici varlığına salavat olsun. Milyon selat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salat ve selam olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bize merhamet etmezsen biz cahillerden oluruz. Rabbimiz, bizi, anne ve babalarımızı, bizden önceki müminleri bağışla. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de. Ve bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra tekrar kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Rabbimiz, geleceğinde şüphe olmayan günde insanları toplayacak olan muhakkak ki sensin. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Rabbimiz, eğer unuttuk ve bilmeyerek hata işlediysek bizleri bağışla. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Bizden merhametini esirgeme. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler kavmine karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, şüphesiz bizi Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, iman ettik.

0: Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-i rüsvay etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın. Rabbimiz, yalnızca sana tevekkül ettik ve yalnızca sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, biz ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman etmiş olanlara karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok merhametli ve çok şefkatlisin. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et, bize ikram et. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kusurlarımızı biliyorsun. Bunları affet. Çünkü sen mutlak güç, kerem ve ihsan sahibi olansın. Rabbimiz, bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen çok bağışta bulunansın. Allah'ım, bizi zalimler guruhunun baskı ve zulümlerine maruz bırakma. Rahmetinle bizi kafirler topluluğundan kurtar. Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul et. Bize sıhhat ve selamet ver. Bizi affet. Sana itaat ve şükür konusunda bize yardım et. Bizi senden başkasına bırakma. Eksiksiz bir iman ve İslam üzere bizden razı olduğun halde hayatımızı tamamlayıp tamamlamayı nasip eyle. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, şüphesiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan biz husrana uğrayanlardan oluruz. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âline rahmet gönder. İmanımızı imanın en olgun ve en yüce derecelerine ulaştır. İnanç ve akidemizde akidelerin en faziletli noktasına eriştir. Niyetlerimizi niyetlerin en iyisine, amellerimizi amellerin en güzel noktasına yücelt. İlahi, kendi lütfunla bizim niyetimizi olgun, saf ve net kıl. İlahi, inancımızı sağlam ve sabit kılarken kudretinle bizden sudur eden kötülükleri ıslah eyle. İlahi, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve pak ve temiz ehli beytine razı olacağın kadar selat ve selam eyle. Zamanımızı yaratılış nedenimiz olan şeylerde harcat. Senden başkasına bizi yakarıcı ve boyun eğici etme. Bize rahmet ve bereket sofranı yay. Bizi mal, mülk, mevki ve şöhret hırsından koru. İzzet ve şerefimizi kibir ve gururumuzun peşinden dolanan ve kendini kaybeden eyleme. Bizi kendi kulluğuna ram kıl. İlahi, bizim elimizden insanlara hayır yönelt ve ellerimizin insanlara hep hayır verici olmasını dile. İlahi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve âline rahmetini gönder. Bize sitem edenlere karşı dilimizi bizimle savaşan düşmana karşı elimizi, küfürde inatlaşana karşı imanımızı muzaffer kıl. İlahi, Müslümanlara tuzak ve hile kuranlara karşı tuzağımızı, zulmetmek isteyene karşı gücümüzü, dinimizle alay edenlere karşı onu yalanlayıp ona karşı durma gücünü ve Müslümanları tehdit edenlere karşı selametini bize bağışla. İlahi, bize takva ve izzet elbisesini giydir. Ayağımızı, azığımızı takva eyle. Bizleri insanların dünya ve ahiret saadeti için çalışan eyle. Ve bu uğurda tüm zorluk ve sıkıntılara haz duyarak katlanan kullarından eyle. İlahi, izzet ve şeref ancak senin yanındadır. Bizleri İzzeti başka yerlerde arayanlardan eyleme. İlahi, karanlıklar çağında yaşıyoruz. Dünya bütün genişliğine rağmen sana iman edenlere dar edilmiş. Senin uluhiyetini inkar eden, peygamberini yalanlayan, dinine söven, kitabını tanımayan zalimler dünyaya hükmediyor. Azgınlıkları neticesinde dünya kan ve gözyaşı doldu. Ey mustazafların Rabbi, bize zalimlere karşı koyacak cesareti ve sarsılmaz imanı nasip et. İlahi, mazlumların feryadı dünyaya sığmaz oldu. Ana babaların gözyaşı pınarları kurudu. Gelinlik bacılarımızın pak ve temiz iffetlerine, başörtülerine alçakça el uzatıldı. Yetimlerin anne ve baba feryatları kulaklarımızı çınlattı. Kutsal beldelerimiz alçakça işgal edildi. Zatına ulaşan yollara tuzaklar kuruldu. Ey mustazafların Rabbi, yardımını gönder. Dağınıklılığımızı toparla. Müslümanları birleştir. Tarihin altın sayfalarında kalan kahramanlığımızı bize geri gönder. Halimizi sana arz ediyoruz. Biz seni unuttuk. Senden yüz çevirdik. Sattık dinini 3 günlük dünyaya. Cesaret yerine korkaklık elbisesini giydik. İmanı billahı şek ve şüpheye değiştirdik. Ukbayı değersiz dünyaya değiştik. İlahi, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, acı bize, merhamet et bize. İlahi, senin kullarına yapılan bu zulmü dünya izliyor. Feryada yetişen yok, yardıma koşan yok. İlahi, gayretsizliğimiz yüzünden zillet barınağımız oldu. Korku elbisemiz oldu, ümitsizlik benliğimizi sardı. Yetiş ilahi, Habibin Hazreti Muhammed hürmetine yetiş ilahi. Neredesin ey Hayber'in aslanı, ey Aliyül Haydar? Neredesin ey peygamberin sadık dostu, ey Sıddık neredesin? Neredesin ey küfrün korkusu Ömerül Faruk? Neredesiniz ey Bedir'in aslanları, neredesiniz ey Mute kahramanları? Neredesin ey İslam'ın kılıcı, ey Hamza? Neredesin ey Şah-ı Kerbela? Neredesin ey canımız feda, neredesin? Ey rahmeten lil alemin, neredesin ey Eba Zehra? Kalk da gör bu ümmetin perişan halini, paramparça olmuş halini. Kalk da gör sana nasıl yabancı kaldığımızı. Kalk da gör getirdiğin yüce değerleri nasıl da değersiz şeylere değiştirdiğimizi. Kalk da gör 3 kuruşluk dünya menfaati için getirdiğin yüce dini nasıl sattığımızı. Kalk da gör. İlahi, ilahi, sen yeryüzünün zavallılarını mahkum ve zayıf yığınlarını ve hayattan yoksun bırakılanlarını yeryüzüne varis kılacağını ve insanlara önder kılacağını irade etmişsin. İşte zamanı gelmiştir ilahi. Yeryüzü mustazafları senin vaadini gözlemekte ve beklemektedir. Ey gaybın bilicisi olan Allah'ım, şu çağımızda sana gerçekten kulluk edenler yalnızca yeryüzü mustazaflarıdır. Ey yüce Rabbim, sen melekleri Adem'e secde ettirensin. Şimdi insanların, zalim idarecilerin ayağına kapanarak secde toprağına yüz sürdüğünü görüyorsun. Onları bu çağın elleriyle yaptığı putlara tapıcılıktan atına tapmaya yönelt ve kendilerine özgürlük bağışla. Ey güçlü Rabbim, senin ayetlerine küfredenler, senin peygamberlerini yalanlayıp haksız yere öldürenler ve hakkı istemek için ayaklanan kullarını öldürenler hala yeryüzünde egemendirler. Müjdelediğin azabı onlara ulaştır ya Rab. İlahi ya Rabbi, İslam ümmetine birlik ve beraberlik nasip eyle. İlahi ya Rabbi, kalplerimizde Müslümanlara karşı kin ve nefret bırakma. İlahi ya Rabbi, bizleri birbirlerini seven, birbirlerinin ayıp ve kusurlarını görmeyen, birbirlerini erimiş kurşun gibi seven kullarından eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, mazlumların feryadı arş-ı alayı titretti. Filistin'deki biçare çocukların ümmi ve ebi feryatları arş-ı alayı titretti. İlahi ya Rabbi, dünya Müslümanlara yapılan bu zulme seyirci kalıyor. Ya Rab, Müslümanlara vaat ettiğin yardımı gönder. Ya Rab, Müslümanlara bir sahip gönder. Ya Rab, İslam ümmetine merhamet et. Ya Rab, korkaklığımızı bizden gider. Ya Rab, zilleti bizden gider. Ya Rab, kalbimize köklü bir iman nasip eyle ya Rab. Allah'ım, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah'ım, azametin ve celalin hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ol Habibin Muhammed Mustafa hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Sana yönelen, sana tevazuyla boyun eğen ve sana tevazuyla yalvaran, dua eden Müslümanların dualarını kabul eyle ya Rab. Muhakkak ki dönüşümüz sanadır.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Namazın, bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde, "Muhakkak ki namaz, mü'minler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır." Bakara suresi 45. ayetinde, "Sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin." buyruluyor.
1: Gazi abi bal boykotu. Je boykotu. Em ne bin alikar je cebilhane u muhimmatin siyonistin vahşire. Kukullu bombeyan dibarine li serhalke mazlumye Filistin'i. Bila bombe u silah u muhimmatin siyonistan ne jimebe. Verin emmalin siyonistan Amerika u havalin van boykot bikin. Kesin ku mali siyonistan u Amerika'yı dikirin u difroşin. Bila bizane bin ku evcid bin alikari katli amasyonistan. Em temami insanin hodi vicdan davet dikin ku bila siyonistan boykot bikin. Bila muhimmatin siyonistan Amerika u havalin van necme be. Jibir nekin alikariya jizaliman re nehaqiya li mazlumaye.
2: Güzel şehrin farklı radyosu.
3: Çağrı FM.

iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.